0: Radyo Lider İzmir.
1: Baktım da pencereden, güneş doğmadı bu sabah. Bekledim saatlerce, sabah olmadı sabah. Anladım ki sensizken dünyada ne varsa

Hep haram bana, hep yasak bana, hep günah bana. Saçlarını özledim dalga dalga. Şiir yazdım sana dün gece. Gözlerinden akan yaşla cenazemi yıkasınlar. Yanaklarındaki gamzelere ölümü gömsünler. Dalgalanan saçlarınla mezarımı örtsünler. Ama yeter ki senin uğruna öldüğümü bilsin.

0: Burası Radyo Lider İzmir.
1: Yalan dolan yoktur bende. İnan canım sevdiğime, aşkımıza sürmeyeceğim.

Reklamlar. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98 Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.

haklıdır sanma. Yıllar ile yarışınca anlarsın. Ola ki aynaya bakıp aldanma, yüz hatları buruşunca anlarsın. Ömründen gün çalar bugün ve yarın, hazana dönüşür gülün gülüzarın. Hilal kaş altında göz kapakların, günden güne kırışınca anlarsın. Ağrılar baş verir.

eşin bile dağılınca almasın. Elinde avucunda yok ise malın, yad olur dostların sorulmaz halın. Toz toprak içinde saçın sakalın, biri birine karışınca anlarsın. Geçmez kara günler gam ile çile, elinde değil ki edesin hile. Yokuş şöyle dursun düz yolda bile, adın başı yorulunca anlarsın. İşte Mahmut Erdal örnektir sana, göster baki kalmış var mı beyli ağa. Bir gün kucağa

0: Radyo Lider İzmir.
1: Şimdi tamam. Şimdi isterseniz hepimizin bildiği bir halk üçlüsü söylerim mi? Odam kireç tutmuyor. Söylerim mi onu?

Reklamlar. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

0541 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası

Seninle ilk tanışmamız var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi. Yemin ediyorum. Hiç böyle hissetmedim kendimi inan. Seni seviyorum. Seni seviyorum.

0: davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.

0: davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara, Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.

0: Burası Radyo Lider İzmir. Reklamlar.
1: Güne nilüfer çiçeklerinin açtığı ışıklı gölde başlayıp mis gibi lavanta kokulu bahçelerde kahvaltı yapmak ister misiniz? Hazır tur farkıyla Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne gidiyoruz. Işıklı göl, lavanta bahçeleri, insuyu mağarası ve Salda Gölü. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Profesyonel rehberlik hizmetleri, lüks otobüslerle ulaşım. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298.
2: Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat, lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98

Reklamlar. Güne nilüfer çiçeklerinin açtığı ışıklı gölde başlayıp mis gibi lavanta kokulu bahçelerde kahvaltı yapmak ister misiniz? Hazır tur farkıyla Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne gidiyoruz. Işıklı göl, lavanta bahçeleri, in suyu mağarası ve Salda Gölü. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Profesyonel rehberlik hizmetleri, lüks otobüslerle ulaşım. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298.

0: Reklamlar.
1: Güne nilüfer çiçeklerinin açtığı ışıklı gölde başlayıp mis gibi lavanta kokulu bahçelerde kahvaltı yapmak ister misiniz? Hazır tur farkıyla Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne gidiyoruz. Işıklı göl, lavanta bahçeleri, insuyu mağarası ve Salda Gölü. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Profesyonel rehberlik hizmetleri, lüks otobüslerle ulaşım. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298.
0: Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara umreye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir umre için.
1: Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve

Rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

Işıklı Göl'de başlayıp mis gibi lavanta kokulu bahçelerde kahvaltı yapmak ister misiniz? Hazır tur farkıyla Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne gidiyoruz. Işıklı Göl, lavanta bahçeleri, İnsuyu Mağarası ve Salda Gölü. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Profesyonel rehberlik hizmetleri, lüks otobüslerle ulaşım. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298.

0: Reklamlar. Güne nilüfer çiçeklerinin açtığı ışıklı gölde başlayıp mis gibi lavanta kokulu bahçelerde kahvaltı yapmak ister misiniz? Hazır tur farkıyla Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne gidiyoruz. Işıklı göl, lavanta bahçeleri, İnsuyu mağarası ve Salda Gölü. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Profesyonel rehberlik hizmetleri, lüks otobüslerle ulaşım. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298.
1: Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
0: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.

ne varsa içeride, dışarısı gölgelik, dünya gözlere perde, bir anlık eğlencelik. Ben ikiyi birledim, oraya demirledim. Sultanın geleceği, sarayı temizledim. Herkes kendi gönlünden hesap verecek efendim. Yüreğinizden öpüyorum.

Reklamlar. Güne nilüfer çiçeklerinin açtığı ışıklı gölde başlayıp mis gibi lavanta kokulu bahçelerde kahvaltı yapmak ister misiniz? Hazır tur farkıyla Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne gidiyoruz. Işıklı göl, lavanta bahçeleri, in suyu mağarası ve Salda Gölü. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Profesyonel rehberlik hizmetleri, lüks otobüslerle ulaşım. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298.

0: Reklamlar. Güne nilüfer çiçeklerinin açtığı ışıklı gölde başlayıp mis gibi lavanta kokulu bahçelerde kahvaltı yapmak ister misiniz? Hazır tur farkıyla Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne gidiyoruz. Işıklı göl, lavanta bahçeleri, in suyu mağarası ve Salda Gölü. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Profesyonel rehberlik hizmetleri, lüks otobüslerle ulaşım. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298.
1: Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
0: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlak Çay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.

Reklamlar. Güne nilüfer çiçeklerinin açtığı ışıklı gölde başlayıp mis gibi lavanta kokulu bahçelerde kahvaltı yapmak ister misiniz? Hazır tur farkıyla Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne gidiyoruz. Işıklı göl, lavanta bahçeleri, in suyu mağarası ve Salda Gölü. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Profesyonel rehberlik hizmetleri, lüks otobüslerle ulaşım. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298.

0: reklamlar. Güne nilüfer çiçeklerinin açtığı ışıklı gölde başlayıp mis gibi lavanta kokulu bahçelerde kahvaltı yapmak ister misiniz? Hazır tur farkıyla Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne gidiyoruz. Işıklı göl, lavanta bahçeleri, insuyu mağarası ve Salda Gölü. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Profesyonel rehberlik hizmetleri, lüks otobüslerle ulaşım. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298.
1: Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
0: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298. Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

0: 24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.
1: Alemin Kralı Lider FM'den esnafa büyük destek. Ürünlerinizin

yine nilüfer çiçeklerinin açtığı ışıklı gölde başlayıp mis gibi lavanta kokulu bahçelerde kahvaltı yapmak ister misiniz? Hazır tur farkıyla Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne gidiyoruz. Işıklı göl, lavanta bahçeleri, insuyu mağarası ve Salda Gölü. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Profesyonel rehberlik hizmetleri, lüks otobüslerle ulaşım. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.

0: Aksen. Reklamlar.
1: Güne nilüfer çiçeklerinin açtığı ışıklı gölde başlayıp mis gibi lavanta kokulu bahçelerde kahvaltı yapmak ister misiniz? Hazır tur farkıyla Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne gidiyoruz. Işıklı göl, lavanta bahçeleri, in suyu mağarası ve Salda Gölü. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Profesyonel rehberlik hizmetleri, lüks otobüslerle ulaşım. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298.
2: Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.

tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

zamansız vapurları uğurlayan bir mendil gibi, dilimde kırılan o zifiri şarkıyı ve hayırsız bir sevgiliden kalma mektuplar gibi, içimde közlenen hasretine alıştım.

sayende yalnızım iki gözüm. Dertlerle beraber yatağa girip üremiş dertlerle uyanmalara alıştım ben de. Bir veda bu sesi uçursam diyorum, uzamış sakalım oynat, bize son yalanını söylemeden hayat. Sen de gelme istersen, ağlarım ses verirsen. Kalsak bir sen bir de ben, olamaz imkansızım.

0: Reklamlar. Güne nilüfer çiçeklerinin açtığı ışıklı gölde başlayıp mis gibi lavanta kokulu bahçelerde kahvaltı yapmak ister misiniz? Hazır tur farkıyla Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne gidiyoruz. Işıklı göl, lavanta bahçeleri, İnsuyu mağarası ve Salda Gölü. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Profesyonel rehberlik hizmetleri, lüks otobüslerle ulaşım. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298.
1: Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
0: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.

Ben ömrümde hiç bu kadar aşık olmadım. Oysa ben ne savaşlar gördüm. Ben ömrümde hiç bu kadar yaralanmadım. Yaralanmadım. Yaralanmadım.

nilüfer çiçeklerinin açtığı ışıklı gölde başlayıp mis gibi lavanta kokulu bahçelerde kahvaltı yapmak ister misiniz? Hazır tur farkıyla Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne gidiyoruz. Işıklı göl, lavanta bahçeleri, İnsuyu mağarası ve Salda Gölü. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat.

0: rehberlik hizmetleri, lüks otobüslerle ulaşım. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.
1: Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
0: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.

0541 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

İklimler çileme çare bulmuyor, mevsimler halimi sormuyor Ayşen. Sakiler derdime derman olmuyor, şarkılar yaramı sarmıyor Ayşen. İlkbahar yaz derken hazanım soldu, murada ermeden miadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu, senden başkasını görmüyor Ayşen. Hasretin

0: Mis gibi lavanta kokulu bahçelerde kahvaltı yapmak ister misiniz? Hazır tur farkıyla Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne gidiyoruz. Işıklı Göl, lavanta bahçeleri, İnsuyu Mağarası ve Salda Gölü. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Profesyonel rehberlik hizmetleri, lüks otobüslerle ulaşım. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298.
1: Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
0: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.

0541 40 50 0541 780 40 50. Burası Radyo Lider İzmir. Murat'la Gönülden Gönüle.

0: Murat'la Gönülden Gönüle.
1: Bu programda ürün yerleştirme uygulanmıştır.
2: Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle

Selamünaleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle 87.5 Lider FM'den Murat'tan hepinize, cümlenize sevgiler, selamlar. Huzur içerisinde güzel bir akşamınız olsun. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalıda ablalarım, kız kardeşlerim, sizlere de sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Hepinize, cümlenize sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la gönülden gönüle programımızın açılışını yaptık. Şimdi SMS mesajları her akşam olduğu gibi yine de hatırlatalım. SMS mesajlarınızda saat 8'i 10 geçe, çeyrek geçeye kadar hem SMS mesajları hem sabit standart WhatsApp üzerinden koğuş mesajlarınızı paylaşacağım saat 8'i çeyrek geçeye kadar. Sonrasında kardeşlerimin kayıt mesajlarını paylaşacağım 9-10 geçeye kadar. Sonrasında WhatsApp'tan kaldığım yerden devam edecek Murat'la gönülden gönüle. SMS üzerinden günün ilk mesajıyla selamünaleyküm Murat abi, Şakran 4-0'da yatmakta olan Yunus Kapıcı, Hüseyin Kapıcı, İsmail Buzak, Miraç Kartal, Efe Akif koğuşunda bulunan bütün abi kardeşlere selamlarımı iletiyorum. Allah tez zamanda sevdiklerinize kavuştursun. Buradan beni tanıyan bütün abi kardeşlere çok selamlar olsun. Hüseyin Kapıcı kardeşime de Ali Kınık'tan Dostum şarkısını armağan ediyorum. Eyvah düştüm diyen değil, Bismillah diyerek kalkanın yanındadır. Allah Hasan Kapıcı. Aleyküm selam Hasan kardeşim. Duyanlar duymayanlara kardeşiniz burada. SMS mesajlarını paylaşıyorum. İnşallah duyanlar duymayan kardeşlerimize iletirse sevinirim. Şu an bir nolu'da olan dün gelen kardeşim Resulüm. Ablasının gülü nasıl olduğunu tahmin edebiliyorum ama sen çok güçlü birisin, aslan gibisin. Ben ablan olarak her zaman yanındayım. Allah'ın izniyle en kısa zamanda tekrar yanımızda olacaksın. Abinin de çok selamları var. Seni çok seviyoruz. Kendine çok iyi bak. Selamlar Murat abim. Ben Çağlanur Ceylan. Aleyküm selam kız kardeşim. Çok değerli aslan dostum Menemen. T-Tipi C2'den Harun Güven radyo başına. Harun'um geçen hafta tahliye oldum. Pazartesi günü görüşe geleceğim. Hatice'yi aradım. Zaten beraber geleceğiz. Kendine çok iyi bak aslan Harun'um, sevilen ve beklenensin. Foça aşkta yatmakta olan eşim yetiş ok. Sen ol, tek ol, sonsuz ol. Aşkından yansın, kavrulsun yüreğim. Seninle bir bütün olsun ruhum. Ve aşkım büyüdükçe büyüsün günden güne. Seni çok seviyorum bir tanem yetiş ok. Foça aşkta yatmakta olan canım eşim yetiş ok. Seninle nefes almak benim en büyük mucizem. Yanımda olduğun için dünyanın en şanslı insanı benim bir tane. Canımdan çok seviyorum seni adamım yetiş ok. Murat abi güzel bir şarkı bizim için çalarsan sevinirim. Foça aşktan yetiş ok. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan kızım Narin Kuş. Canım kızım Allah'ın izniyle açığa eve geldiğim zaman anneni alıp ziyaretine gideceğim. Bir baban ne kadar güçlü görünürse görünsün, kızının yanında kalbi hep başka atar. Seni seven baban yetiş ok. Murat abi onun adı Narin, çalarsan sevinirim. Ben Foça Açık'tan yetiş ok. Kardeşim Bektaş ok, Seçkin ok, Ahmet ok ve dayım Yılmaz sonsuz. Benden onlara Ahmet Kaya'dan kuş kondu pencereme armağan olsun. Ben Akıncılardan Eren Nodul, aslan kardeşim Muhammed Can Oklu'ya seslenmek istiyorum. Kardeşim ben de daha yeni çıktım. Manavgat S tipinde yatıyordum. Beni görüşüne yaz. Seni önce sana emanet ediyorum. Sonra da Allah'a emanet ediyorum. Kardeşim benim Eren Nodul. Ben Eren Nodul. T2'de yatan aslan dostum, aslan kardeşim Murat abi. Sana zahmet kardeşimi radyo başına çağırtabilir misin? Muhammed Can Oklu kardeşim. Evet, Muhammed Can Oklu kardeşim. Radyo başına. Radyo başına. Bir eksiğin, bir ihtiyacın varsa söyle bana. Seni seven sayan kardeşin Eren Nodul. Selamünaleyküm Murat abi. İzmir Kadife Kale'den 72 Keskin, yani Barış Keskin ve Halil İbrahim Kızmaz. Aleykümselam kardeşlerim. Abim ile tüm kader mahkumlarına bir söz bırakmak istiyoruz. Yollar, duvarlar ya da mesafeler ne kadar uzun olursa olsun, kalbinin aynı yerde attığı sürece en yakın menzil her hatırada olandır. Ve bir şarkı armağan olsun Burhan Çaçan'dan Mühür Gözlüm. Ben Akıncılardan Eren Nodul. T2 B16'da yatan kardeşim Muhammed Can Oklu radyo başına. Kardeşim sana 2000 TL attım. Kıyafet istiyorsan söyle bana alayım. Baba söyle bana söylesin. Yanlışlık var. Herhalde babaya söyle bana söylesin demek istemiş Eren kardeşimiz. Aslan kardeşim, aslan biraderim, canını sıkma.

Ama bu günler geçer dostum, Allah'a emanet ol, seni seven sayan kardeşin Eren Nodul. Ben T2B18'den tahliye olan Laz Hamdi Baltacı, buradan sizin aracılığınızla B18'deki tüm dost abi kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Cem Acar, Erdi Bilgiç, İsmail Bilgiç, Süleyman, Musa Akkaya, Batuhan Toroslu, Apo, Barış Memati, Mustafa Evcimen, Ömer Fil, Filozof Bülent, Ümmü Karasaç, yazamadım tüm abi kardeşlere, bu canlara bin selam olsun. Laz Hamdi Baltacı. Ben Foça Açık'tan Yetiş Ok Koğuş arkadaşlarım Mustafa Baskıncı ve Gökhan Görgülü kardeşlerime selam olsun. Foça Açık'ta yatmakta olan eşim Yetiş Ok, gözlerine baktığımda içimde bir sakinlik doğuyor. Sana sarıldığımda hayat bana kısa bir mola veriyor. Başkalarına anlatacak hikayem yok. Benim hikayem sensin, canını sevdiğim. Murat abi, hadiseden ara beni, çalarsan sevinirim. Selamünaleyküm Murat abi. Buradan benim için çok değerli ve kıymetli olan kardeşlerim Samet Öztunç, Samet Kır, Ulaş Tekmanlı, can kardeşim Fırat Çeliğe selam olsun. Biz sırtımızı dağları titreten Allah'a verdik. Siz istediğiniz dağa yaslanın ve bu arada bütün piyon mağdurlarına da selam olsun. Sizleri seven sayan Diyarbakırlı Ali Şfidan. Murat abi, başta can dostum Emirhan Zırhlı olmak üzere ismini sayamadım tüm dostlarıma, kardeşlerime canı gönülden selam olsun. Bu yolun sonu ya mezarda ya hapiste bitecek, ama ne olursa olsun asla dostunu satanlardan olmayacağız. Herkes kendine yakışanını yapar. Sizleri seven sayan Diyarbakırlı Ali Şfidan. Murat abi, buradan T2018'de yatan can dostum Emirhan Zırhlı'ya selam olsun. Ol emrini veren, ol emrini, öl emrini verene kadar dahiliz kardeşime, yakın zamanda aramızda olman dileğiyle sizleri seven sayan Ali Şfidan. Hayırlı akşamlar Murat abim, kadın kapalı C6'dan tahliye olan Yağmur Altun Kaynak sağ ol kız kardeşim. C6'nın martısı Güray Vardar Aslan kardeşim, emanetime iyi bakın. Yemeğini yesin, her gün biraz daha yakın kavuşmaya, bunu sakın unutmasın. Ve hasret kart almışın değerlisi Sevda Yeşilöz. Ablam merak etme, Fatma ile sürekli konuşuyoruz. Hep seni özlediğini, seni çok sevdiğini söylüyor. Size çok selamı var. Son olarak sözlerin yetersiz olduğu Selena Yılmaz. Seni çok seviyorum, sevgin hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Sözlerimin arkasındayım, yarım gelen mesajımız. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2A2 koğuştan tahliye olan Berkan Saldıran. Öncelikle T2'nin imparatoru aslan dayımız Tamer Demirtaş. Abilerim Tolunay, İren, Göktuğ, Öztürk kardeş ve dostlarım. Cennet Çeşme'nin sefiri Baran Taşkın, Mehmet Yılmaz, Kuruçaylı, Talko Komaz, Efe Kırmızıgül, abim Murat Turan, çavuşumuz Furkan Yiğit, bu derlere selam olsun elbet bir gün. Reis dayım Tamer Demirtaş'tan gece bir söz, güçlü olmak kolaydır, zor olan adil olmak. Ben bir haktan korkarım, bir de haksız olmaktan. Şakran Teş Koğuşu'ndan Mehmet İvru'ya, Murat Göğe Bakan'dan diğer yarım şarkısını armağan ediyorum. Sırtımda iz bırakan herkesin kalbimde çok güzel bir yeri vardı. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Doğanlardan Emrecan. T2C4'te yatan Aslan abi Mücahit Aksakal, Murat Sezgin, Murat Sezgin, Eksoz Murat Aslan kardeşim, Mertcan El Çoban ve diğer abi kardeşlerime selam ile izne çıktım. Rabbim en kısa zamanda hepinize özgürlük dileğiyle. Ben T4A2 Doğanlar koğuşundan tahliye olan Big Boss Barış Doğan. Benim canım kanım aslan abim Emre Doğan. Sana can değil canlar feda. İki güne kadar alacağız seni. Eypo'dan Ömrüm. Yaprak Çarakırı'ya eniştesi Erhan'dan çık gel benim küçük ömrüm. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C5 koğuşundan tahliye olan Arda Çalışkan, yani Yeşilyurtlu Domdom. Aleykümselam Arda kardeşim. Buradan T3C5 koğuşundan bulunan başta Yusuf Doğru ve ayrıca Adnan Baysal, Rahatsız Eyüpan Bozkurt, Arda Kuvay oğlu, Arda Kuvay oğlu ve Aksel Varol, ismini sayamadım abi kardeşlere selamlar olsun. Allah'a emanet olun. Yeşilyurtlu Domdom. Murat abi, ben Arda Çalışkan, buradan T2C1 koğuşundan bulunan canım iki gözüm abim Bengin Orhan'a selam olsun. Abim seni çok özledim, inşallah en kısa sürede yanımızdasın. Allah'a emanet ol, seni seven kardeşin Domdom.
Murat abi ben Arda Çalışkan. Buradan T2C2 koğuşundan bulunan iki gözüm Aslan abim Şahin Engin'e selam olsun. Abim seni çok özledim. İnşallah en kısa sürede yanımızda olursun. Allah'a emanet ol, seni seven kardeşin Dom Dom. Murat abi ben Arda Çalışkan.

0: Adana'dan TQC1 koğuşuna bulunan canım iki gözüm abim Bengin Orhan'a selamlar olsun. Abim seni çok özledim. İnşallah en kısa sürede yanımızdasın. Allah'a emanet ol. Seni seven kardeşin Dom Dom. Hemen sayfamızı yenileyelim.
1: Murat abi, hayat hep bir satranç gibiydi. Ben bir hamle yaptım. Bütün piyonlar kendini şah zannetti. Sana da iyi yayınlar Murat evet, abi. Şu... Batuhan Üçdemir. Sağ ol Batuhan kardeşim. Murat
0: abi, ben selamünaleyküm Murat abi, ben namı der Bayraklılı Arif Alacı. Aleykümselam Arif kardeşim. Buradan Şakran T3'te bulunan kurşun Sabri abime, Adem Sabırlı abime, Uzi Şahin Yörükler abime bin selam olsun. Foça'da yatmakta olan Barış Gül kardeşime bin selam olsun. Tüm Bayraklı Bornova çocuklarına selamlar olsun. Ben namı der Bayraklılı Arif Alacı.
1: Bir de düşmanlarımız bilsin, ödeşmeden vazgeçmedi.
0: Murat abi, ben namı der Bayraklılı Arif Alaca. Buradan Şakran T3'te bulunan kurşun Sabri abime, Adem Sabırlı abime, Uzi Şahin Yörükler abime bin selam olsun. Foça'da yatmakta olan Barış Gül kardeşime bin selam olsun. Tüm Bayraklılı Bornova çocuklarına selamlar olsun. Ben namı der Bayraklılı Arif Alaca. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B18'den Kerim Bakır. Başta Can abim, Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Sergen Ava abilerimin ve dostlarım Ozan Yazar, Berhan Atsever, Mete Dökme, Berkant Baran farklı koğuşlarda bulunan canlarım Özcan Yazar, Memo Akın, Ahmet Cintan, Uğur Tezcan, Osman Kara'ya bin selam olsun. Murat abi, canım abim Halil Karagöz'e, İbrahim Tatlıses'ten senden gelen bana gelsin armağan olsun. Ben Kerim Bakır. Murat abim, ben B1'den Zeynep Sak. Derlilerin başta Asena Ürek olmak üzere Gamze Çakal, Sezen Çalıkuşu, Burçin Sevuk, Hezal Hülya Güzeller, Salih Ecellioğlu, Gülçin Cebeci, Gece Bir Söz, güvendiğim dağları yıktım çünkü ben her acımda yalnızdım. Abi bu derlere Derya Bedavacı'dan duygularım darmadan armağan olsun. Murat abi selamlar, ben B1'den Alya Özyurtsel. Aleyküm selam kız kardeşim. T2C1'deki eşim ve suç ortağım Berk Tuncay, dünyanın yükünü yazsalar payıma, dost düşman bir olup çıksa da yoluma, vazgeçmem senden yine de ben asla yürürüm ateşe, yeter ki sen ellerimden tut. Dadaş Furkan Özen'e, Canbay Volker'dan bertaraf armağan olsun. Tüm C1'e selamlar. Selamünaleyküm Murat abi, ben Kale'den Dijvar. Aleykümselam Dijvar kardeşim. T2'de yatan Aslan abim Diyar Kurtçebe'ye selam olsun. Doğum günün kutlu olsun Aslan abim. Biz sana gönül verdik. Rabbim sana uzun ömür versin. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Hemen kardeşlerim, buraya virgülümüzü bırakalım. WhatsApp'tan biraz koğuş mesajlarını paylaşayım. 15 dakika kadar. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKC7'den Baran Alsaç. Başta amcam İbrahim Yurteli, Bekeş Kadir Yurteli, Semih Arslan, Mevlüt Taşdemir, Gazi Yaşar, Ömer Şahin, Merdo Berkay, Berkay Buldaş, Arda Doğan. Aynı kampüste bulunan Müfit Can, Dülger Ersoy Dönmez, Sedat Altuna, Ahmet Kaya'dan geçmiyor günler kardeşlerime gelsin. Gönüller birdir, mekanlar ayrı olsa da özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben T1B6'dan Hüseyin Aslan. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Bozyaka'dan Muhammed İsa Erim ve Torbalı'dan Serkan Üşer başta olmak üzere soframı voltamı paylaştım. Dostlarım Azat Kaçan, Yavuz Keke Tayfun, Aziz Alabay, Oğuzhan Erol, Süleyman Bilgin, Tevfik Işıldak, Emircan Karataş ve Turgut Argaç'a selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Asalet esaret altında bile duruşunu bozmamaktır. Ben T1B6'dan Aziz Alabay. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Bozyaka'dan Muhammed İsa Erim ve Torbalı'dan Serkan Üçer başta olmak üzere soframı ve voltamı paylaştım. Dostlarım Hüseyin Aslan, Azat Kaçan, Yavuz Keke, Tayfun Oğuzhan Erol, Süleyman Bilgin, Tevfik Işıldak, Emircan Karataş, Turgut Argaç'a selam olsun. Geceye bir şarkı bırakmak istiyorum. Eyfo'dan Yeraltı. Ben T2A4 koğuşuna yatmakta olan Salih Şen, koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslan Dayım Foçalı, Serhat Mertcan, Karayüz, Hamit Elma, Ali Baran Koç'tan, Yusuf Oyur, Bülent Dernek, Cihat Sert, Vedat Sürer, Özdemir kardeşler, Erdi Şeker, Savaş Taş'tan Meydancılar Kralı, Okan Gürbüz, Eyüp Yeldir, Mustafa Meral, Baran Akan, Erkan Ulukan, Ahmet Bereket, ismini yazamadım bütün kardeşlerime selam ederim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle geceyi dayımızın güzel sözüyle bitiriyoruz. En büyük pişmanlığım yanlış insanlar için yaptığım doğrularımdır ve selam. Bu şarkı canlarım kanlarıma armağan olsun. Ali. Ben C14 koğuşundan Gamze Çakar, değerli dostum Rabia Taşkesen, Dersimli Hülya Bayraklı, Hatice Buse Yılmaz Güler, Demir Kıran Kübra Tepepelin, Dursun Diyarbakırlı Neşe Gürbüz, Senem Çetinkaya, Naz Kız Damla Yesmezler, kuzenlerim Metecan Zorba Yağ.

Zorba, TK19'da bulunan değerli Özgür Çakar'a selamlarımı gönderiyorum. Bedeli ödenmiş hayatımızın vebali bize, derdi kimselere düşmesin. Rope'den 6 Mayıs şarkısı değerli dostlarıma armağan olsun. Biz C14 koğuşundan Rabia Taşkesen ve değerli dostum Gamze Çakar gece şu sözleri bırakmak istiyorum. Biz yanlışlarımızın bile arkasındayız, siz doğrularınızdan bile şüphe duyuyorsunuz. Herkes diyor farklısınız, İzmir kızı siz de haklısınız. T2-19'da olan değerli Özgür Çakar, kıymetli abimiz Aydın Demirbaş yani Kürt Aydın'a selam olsun. Asil Askaya'dan bedeli var şarkısı değerli Özgür Çakar ve kıymetli abim Aydın Demirbaş'a armağan olsun. C14 koştan ben Rabia Taşkesen ve dostlarım Gamze Çakar, Hatice Buse Yılmaz, Dersimli Hülya Bayraklı, Güler Demirkıran, Arife Gülce Gün, Kübra Tepe, İkinoğlu A19'da bulunan değerli abilerim Aydın Demirbaş ve Özgür Çakar'a sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Ayrıca geceye bir söz bırakmak istiyorum. Bırakın şu kararsız kalırsak kuralsız oynarız ayaklarını. Gözü kesenin gözünün önündeyiz Ahmet Kaya'dan. Şu peleğin işine bak. Şarkısı armağan olsun. Ben Menemen TTP kapalı ceza infaz kurumundan Dersimli dayı Fırat İmrak, aynı kurumda bulundum. Kuzenlerim Uğur Ülgün, Onur Ülgün, canım kardeşlerim Velat Çelik, Emir Kızılay, Apo İlba, Uğur Aktaş, Kadir Aydemir, Mesut Çolak, Uğurcan Karabak, Mert Kıran, Muzaffer Gürler, Azat Özışık, Şahin Demir, Özgür Günler'de görüşmek dileğiyle. Ben Menemen TTP kapalı cezaevinden, Bayraklı'dan, Dersim'den dayı Fırat İmrak, başka kurumlarda yatan dost kardeşlerim olan Onur Önder, Cebrail Aslan, Hamza, Murat, Mehmet Şerif İnce, Kadir Bozkurt, Albay Bülent, Müjdat Güçlü, Ahmet Çaldıran, Azcan Yatbaz, Şevket Vazgeçti, Ufuk Erengül, Onurcan Daşdemir ve de canımdan öte olan öz kardeşim Efkan Altun'la Özgür Günler'de yan yana olmak dileğiyle. Ben Üçnoğlu A13 koğuşundan Karşıyaka'lı Aykut Polat, kader birliği yaptım dostlarım Mustafa Turan yani Muti Ali İmran Korkmaz A2 Ömer Elmastaş Emin Rutbil Batuhan Ekşioğlu Devran Koçan Emre Yener Sercan Bülbül Ercan Ekim Barış Ercan Barışcan Kartalmış Ferhat Kırdı Mecit Dikici Nasır İnan Şiar Alp, bu derlere bin selam olsun. Allah delikanlı kalplere güzel kaderler yazar. Selamünaleyküm güzel insan, ben TK-A4 koğuşundan Foçalı Serhat, aleykümselam Serhat dayıcım. Buradan seçilmiş dostlarım Mertcan Karayüz, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran Koç'tan İlhan ve Adnan Özdemir kardeşlerime, Yusuf Oyur, Erkan Ulukan, Vedat Süler, Hamit Elma, Papaz Bekir, Cemal Karahayit ve Şerefi Latan tüm mahkumlara selam ediyorum. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Ben TK-A4 Koç'tan Foçalı Serhat, buradan seçilmiş dostlarım Mertcan Karayüz, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran Koç'tan İlhan ve Adnan Özdemir kardeşlerime, Yusuf Oyur, Erkan Ulukan, Vedat Süler, Hamit Elma, Papaz Bekir, Cemal Karahayit, Şerefi Latan tüm mahkumlara selam ediyorum. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK Karşıyakalılar koğuşundan Muhittin Çalışkan, aleykümselam Muhittin kardeşim. Öncelikle kadın kapalıda yatmakta olan dostum Pınar Cuhalı ve Sedef Uçar ve yengem Elif Tokson olarak dostum Çakır'ın derlisi Cansu mu diyelim artık, yani Muti değişmemiş hala aynı. Bu belirttiğim canlara armağan olsun. Gece bir not. Biz kameralara poz verenlerden olmadık ama maalesef mobeseler bizi iyi tanır. Muti ve Çakır sevgiler. Çağlar Çakır, başta Muhittin Çalışkan olmak üzere Yavuz Çelik, Aşkın Demirkol, Süverekli, Mahmut Çiftçi, İsmo, Portakal kardeşler, Samet Özdemir, Mahircan Ergül, Gökhan Karaslan, Emrecan Türkmenoğlu, İsa Şeytan Serdal ve bu derlere çalınan tüm şarkılar armağan olsun. Çakır ve Muti'den saygılar. Fazla söze gerek yok, cesareti olmayanın hep bir bahanesi vardır. Can abim Murat Bingöl, ben Batuhan Pala, öncelikle can yoldaşım Alparslan Aldanmaz. Ben TK-C7'den Bekeş, başlı amcam İbrahim Yurteli, dostum Kadir Yurteli, Hamza Geritekin, Mevlüt Taşdemir, Özkan Özdemirli, Gazi Yaşar, Doğan Karagöz kardeşlerim, Ömer Şahingan yani Goşto, Küçük Bekeş yani Merdo, Mertcan Erda, Yusuf Kayhan, kader birliği yaptım. Bu derlere Hazar Yıldız'dan Bilsen şarkısı armağan olsun. Ben TK-C7'den Kadir Yurteli, başta Aslan Babam İbrahim Yurteli, Bekeş Murat Özel, Ömer Şahin, Hamza Geritekin, Doğan Karagöz, Mevlüt Taşdemir, Lokman Bektaş, Onur Tezcan, Sergen İçmez, Özkan Özdemirli. Aynı kampüste bulundum dostlarım Bekeş Murat Özel, Hamza Geritekin, Ozan Dağhan, Aydın Nazilli'de olan Can Kambağım, Diyar Yurteli, Süleyman Yavuz, Fafi Salih Dursun, Umut Fidan, Fikret Dost, Agit Yürey,
Barış Doğan, Mübarek Toklaz, Bahadır Gülsüm, Ahmet Kaya'dan Mapsuhane, Amcaoğlu Diyar Yurteli'ye armağan olsun. Ben Bekeş ayrı ve aynı kurumlarda bulunan abi kardeşlerime nazaran dostum Kadir Yurteli, Hamza Geritekin, Aslan abim Zafer Mingan'a bin selam olsun. Bahadır Gülsüm dostum, Fafi Salih Dursun, Ozan Dahan, Emre Bakaş, Hasan Akan, Siti Ahmet Acar kardeşlerim, Emrullah İlhan, Murat Turan, Doğan Alp. Bu derlere sözüm, yüreği korkak olanlar kaçarak kurtulsun, biz her koşulda aslan gibiyiz. Bu derlere Mustafa Yıldız Han'dan geliyoruz şarkısı armağan olsun. Ben 3 nolu A13 koştan Mustafa Turan, yani Mute Kadın Kapalı'da kıymetli eşim Zeynep Turan radyo başına. Kıymetlim, geçeceğini bildiğimiz bu sayılı günlerde bol bol özlem biriktiriyoruz. Her gecenin bir sabah olduğu gibi bu günlerin de bir sonu olacak. İşte o zaman tarihi yazacak hiç bitmeyen hikayemiz. Aslan eşim Zeynep Turan'a Yıldız Silbe Aklım Hep Sende şarkısını armağan ediyorum. Ben Üçnoğlu A13 koştan Mustafa Turan, yani Mute. Başta kader birliği yaptım dostlarım. Karşıyakalı Aykut Volat, Ali İmran Korkmaz, Emir Rutbil, Emre Yener, Barışcan Kartalmış, Ferhat Kırdı, Ömer Yasin Elmastaş, Mecit Dikici, Barış Ercan, Sercan Bülbül, Devran Koçan, Ercan Ekim, Batuhan Ekşioğlu, aynı kurumda bulunan Balıkçı Özgün ve Berşan Polat'a. Foça Açık'ta bulunan dostum Mert Esen'e selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben T2A2 koşudan tahliye olan Alperen, öncelikle koşun lideri reisi Tamer Demirtaş dayımız, kader birliği yaptığım taksici Bay Okanır, Göktuğ Öztürk, namı der Cesur, Tolunay İren, Seçkin der Uğur Küçükkalp ve can kardeşleri Kuruçayrı, Tako, Talko, Komaz, Furkan Yiğit, Mir Efe, Kırmızı Gül. Yamanlardan Murat Turan, Furkan Genç, Eşref Paşalı, Sarı ve başka koçlarda bulunan Aslan abim Mafya, Sedat, 3 nolda bulunan dostum Ekrem Birliğe selam olsun. Geceye bir söz bırakıyorum. Güçlü olmak kolaydır. Zor olan adil olmak. Ben bir haktan korkarım. Bir de haksız olmaktan. Kafkas Kartalları. Ben T1A16'dan Eski Çamlıklı Fatih Boran. Benim için değerli canlar, mahalle çocuğum Sergen Temel, Şehmus Bayraktar, Enes Efe, Mert Kahraman, Batuhan Çalıkuşu, Uğur Tezcan, Mete Dökme, C4'te yatan kral dostum Samet Özdemir, Emir Özdemir, can kardeşlerim Aslan Yürekli kardeşim, Poyraz Sayacı, Sarsılmaz kardeşim Can Polat Dikici, Mehmet Akgüz, B8'de yatan yakışıklı abim Tuğçe Karlı, Veli Çelik, Fırat Çelik, Gün Doğan Doğan, Orhan Işıksoy, bu derli canlara bin selam olsun. Gece sözümüzdür, siz de iyisiniz ama bizim olmadığımız yerde Poyraz Sayacı ve Can Polat Dikici kardeşlerime Azer Bülbül şarkılar armağan olsun. Ben Eski Çamlıklı Fatih Boran. Buraya da virgülümüzü bıraktık. Evet, buraya da virgülümüzü bıraktık. Hemen bir şarkı, bir şarkıdan sonra şöyle yapalım. Evet, bir şarkıdan sonra kardeşlerimin kayıt mesajlarını paylaşacağım. Niye böyle olmuş? Fonu koymamışız da ondan.

Ben T1A16'dan Poyraz Sayacı, değerli mahalle insanlarım, dost abi kardeşlerim, başta benim için tek lider olan sayacıların reisi babam Serkan Sayacı olmak üzere dayım Binali Peker, Murocan Peker, Resul Ozan Kartal, Mert Eko, Kahraman Fırat, Veli Çelik, Nado Emrah Yaşar, Azcan Yatmaz, Emir Yıldırım, Apo Yeninci Toroslu, Emo Berat Özyurt, Latif Ercan Doğan, İsmail Tatü, Polat Denerli, Ahmet Buskan, Cüneyt Çetin, Çiko Gürkan, Devran Yüksek, Oktay Özdemir, Saadettin Bıçakçı abime bin selam olsun. Enver Yılmaz'dan Gönül Darda. Ben Zordayım şarkısı bu canlara armağan olsun. Ben Gültepe'li Poyraz Sayacı. Hayat adil olmasa da ölüm tarafsızdır. Şansa ihtiyacı olanlara bol şans. Namı der Sayacı, yani Poyraz Sayacı. Ben T1A16'dan Gültepe'li Poyraz Sayacı. Başta can yoldaşım Serkan Sayacı olmak üzere. Aynı kaderi paylaştığım Şehmuz Bayraktar, Sergen Temel olmak üzere yakışıklı dayılarım Gündoğan Doğan, Orhan Işıksoy, Karizma abim Osman Temel, dostum Samet Akşit, Berk Şahin, kan bağım olmasa da can bağım olan abim Enes Efe, Abidin Adaş, Tevfik Kalkan, Salih Güreler, Batuhan Çalıkuşu, Ali Küçük. Ali Küçük'e de bin selam olsun. Azar birbirinden borcum bitmedi. Şarkı sarman olsun. Sizleri seven sayan Poyraz Sayacı. Sabır kılıcınız doğacak her güneş umudunuz olsun. Ben bir nolu'dan namı derdi Sayacı, yani Poyraz Sayacı. Ben T1A16'dan Poyraz Sayacı. Aynı kaderi paylaştım yoldaşım abim Enes Efe'ye bin selam olsun. Ali Kınık'tan yol yemez şarkı sarman olsun. Ben bir nolu'dan namı derdi Sayacı, yani Gültepe'li Poyraz Sayacı. Ben T1A16'dan Bucalı Berk Şahin, kader birliği yaptım. Başta Şehmuz Bayraktar, Sergen Temel abilerim Gündoğan Doğan, Orhan Işıksoy, Osman Temel, Enes Efe, İki Gözüm, Samet Akşit, Poyraz Sayacı, Salih Güreler, Abdin Adaş, Tevfik Kalkan. Başka kurumlarda yatmak

0: olan başta babam Coşkun, Şahin abilerim Mahmut Selen, Baki Ürentay, Yunus Kalkan, Denizcan Gürsel, bu derlere selam olsun ve şerefli atan bütün kader mahkumlarından selam olsun. Heyecandan biz kötüyüz aynen şarkısı armağan olsun. Ben T1A16'dan Berk Şahin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A16'dan Enes Efe. Aleykümselam Enes kardeşim. Kader birliği yaptım dostlarım. Sergen Temel, Şehmus Bayraktar, Osman Temel, Samet Akşit, Batuhan Çalıkuşu, Berk Şahin, Ali Küçük, Can abilerim, Gündoğan Doğan, Orhan Işıksoy değerli kardeşlerim, Baran Aykut, Yiğit Bozbey, kan bağımız olmasa da can bağımız olan Aslan kardeşim, Poyraz Sayıcı'ya selam olsun. Bizim şansa ihtiyacımız yok. Şansa ihtiyacı olanlara bol şanslar. Çalan tüm güzel şarkılar dostlarım. Sergen Temel, Şehmus Bayraktar, Osman Temel'e armağan olsun. Ben Enes Efe. Murat abi, ben T1A16'dan Enes Efe. A10'da yatmakta olan abim Kadir Has Ateş dostlarım, Ahmetcan Özdemir, Ozan Birsin, Onur Özdemir, Ozan Yılmaz ve C11'de yatmakta olan abilerim Faik Temizci, Şiit Oral dostlarım, Hazar İsmail Atabay, Mehmet Durak, Muhammed Ali Nergis, Semih Aslan, Alperen Köksal ve can kardeşim Arda Yıldırım, C16'da olan abim Mehmet Akgül yani Külli. Son olarak A14'te yatmakta olan dostum Hacı İbrahim Taşıyan'a bin selam olsun. Murat abi, bu canlara Adanalı Ayhan'dan Ateş Olur Yanarım şarkısı armağan olsun. Ben Enes Efe. Ben T1A16'dan Şehmus Bayraktar. Kader birliği yaptım abilerim Gündoğan Doğan, Orhan Işıksoy, Osman Temel, Aslan dostlarım Sergen Temel, Enes Efe, Poyraz Sayacı, Samet Akşit, Batuhan Çalıkuşu, Abdi Nadaş, Salih Güreler, Tevfik Kalkan, Serhat Kutay, Boran Gören, Baran Aykut, Berk Şahin, Ali Küçük, Yiğit Bozbey, farklı koğuşlarda olan Reber Hacıoğlu, Mehmet Ali Alak, Nurullah Tar yani Hacıko, farklı kurumlarda olan can abilerim, Yusuf Kaymaz, Umut Akkuş, Ruhat ve Kadir Üstünde, benim için değerli olan kardeşim Deniz Arda Tosun'a selam olsun. Sabır kılıcınız, doğacak güneş umudunuz olsun. Aslan dostum Enes Efe Gazapizm'den Dayan şarkısı armağan olsun. Ben Şehmus Bayraktar. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A20 koğuştan Batuhan Üçdemir. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Başta abim Necati Gülen olmak üzere aynı yerde kader birliği yaptım. Kandan olmasa da candan olan Burak Ceylan derli Aslan abilerim, Çam Dibili Yasin Açık ve Emrah Gürbüz, Barış Duran, Yusuf Ceylan, Erdoğan Dikmenoğulları, Ümit Akbayırlı, Gurur Sönmez, Necati Gülen'in abisi Serkan Dinçer ve son olarak Serdar Özcan, bu derlere selamlarım. Bakidir Gece Bir Söz. Murat abi, hayat hep bir satranç gibiydi. Ben bir hamle yaptım. Bütün piyonlar kendini şah zannetti. Sana da iyi yayınlar Murat abi. Batuhan Üçdemir. Sağ ol Batuhan kardeşim. Murat abi, ben T1A20 koğuşlan Batuhan Üçdemir. Senin aracılığınıyla aynı kampüs ve farklı hapishanelerde yatan canlara hitaben. Başta Emir Kızılay, Raşit Atan, Emirhan Akdeniz, İsa Aslan, Emirhan Yula, Ayhan Eres, Burak Karabaş, Samet Akboğa, Hakan İkici, Serkan Dinçer, Umut Fidan, Asil Çalışkan ve ismini sevmedim tüm dostlarıma selamlarım bakidir. Bizi bir dostlarımız bilsin onlar için nelerden vazgeçtiğimizi, bir de düşmanlarımız bilsin ödeşmeden vazgeçmediğimizi ve selam Batuhan Üçdemir.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
0: Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben İnanç Doğan. Aleykümselam. Canlarım, kanlarım Latif Can Doğan, Ercan Doğan, kıymetli kardeşim Medet Doğan, Aydın Bıçakçı, Zafer Arslan, Namı Der, Canik, Doğuş Erdoğan, Zindan, Ercan Doğan, Fırat Doğan, Resul Kartal, Erhan Karataş, Erdal Karataş, Serdal Karataş, Selçuk Güven, yeğenim Poyraz Sayacı, Orhan Kaya, Bilal Çetin ve Yabanko Apo, Muhammed Güneş'e ihanet eden üşüdüğü günü beklesin istisnalar hariç herkese selam olsun. Bu şarkı canlarım kanlarıma armağan olsun. Ali Nurşani'den canımızı yakanlar elbet bir gün sizleri seven Reis İnanç Doğan. Selamünaleyküm Murat abi, ben Berşan Doğan, namı der Hafız. Aleykümselam Berşan kardeşim. Can dostum Latif Can Doğan, ciğerim Ercan Doğan, kıymetli dostlarım, kardeşlerim Medet Doğan, Aydın Bıçakçı, Zafer Arslan, Namı Dercanik, Doğuş Erdoğan, kardeşim Zindan, Ercan Doğan, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Resul Kartal, Erhan Karataş, Erdal Karataş, Serdal Karataş, Selçuk Güren, yeğenim Poyraz Sayacı, Orhan Kaya, Bilal Çetin ve Yabanko, Apo ve Muhammed. Başı karlı bir dağ değiliz belki ama bir adımla da geçilecek tepi hiç değiliz. İstisnalar hariç herkese selam ediyorum. Elbet bir gün sizleri seven Berşan Doğan Hafız. Selamun aleyküm Murat abi, ben Baran Doğan. Aleyküm selam Baran kardeşim. Menemen'de yatmakta olan Can amcam, Latif Can Doğan ve Can kardeşim Ercan Doğan. Sabır dolu günler, umut dolu yarınlar iki gözlerim. Başka hapishanelerde yatmakta olan Yasin Akça iki gözüm, Bilal Çetin, Zübeyir Oğuz, Mustafa Göktaş, Medet Doğan, Yabanko, Apo, Doğuş Erdoğan. Yedi başta ejderha olsanız inan bize fark etmez, özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Sizleri seven Can yoldaş Baran Doğan. Selamun aleyküm Murat abi, ben Sergen Gürgür. Aleyküm selam Sergen kardeşim. Başta Atam, Eyüp Gürgür, Aslan abi Mertuğrul, Gürgür, Polat Güleş, Bardan Kiper, Servet Kiper, Feridun Çam, Mahmut Tunç, İshak Ünal, ismini sayamadım, tüm dostlarıma selam olsun. Sizleri seven sayan Sergen Gürgür. Selamun aleyküm Murat abi, ben Paşam Gürgür. Aleyküm selam kardeşim. Başta Atam, babam Eyüp Gürgür, Aslan abi Mertuğrul, Gürgür, Bardan Kiper, ismini sayamadım, tüm dostlarıma selam olsun. Sizleri seven sayan Paşam Gürgür. Selamun aleyküm Murat abi, ben Atakan Lüder, başta Atam, Eyüp Gürgür, Aslan kardeşim Ertuğrul, Gürgür, Berdan Kiper ve Teyke A1 koğuşuna selam olsun. İsmini sayamadım, tüm dostlarıma da selam olsun. Sizleri seven sayan Atakan Lüder. Aleyküm selam Atakan kardeşim. Selamun aleyküm Murat abi, ben Ertuğrul Gürgür. Aleyküm selam Ertuğrul kardeşim. Başta Atam, babam Eyüp Gürgür, Aslan kardeşim Berdan Kiper, Can Baba Çörs Kemal, Cam Göz ve Polat Küleş Tatü İsmet. İsmini sayamadım, tüm dostlarıma da selamlar olsun. Sizleri seven sayan Ertuğrul Gürgür. Murat abi, ben Kavun Hasan, başta abimiz Eyüp Gürgür, derliler Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, ismini sayamadım, tüm dostlarıma selam olsun. Sizleri seven sayan Kavun Hasan. Murat abi, ben Murat Ersoy, başta abim Eyüp Gürgür, Aslan Yenlerim, Atakan Lüder, Sergen Gürgür, Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper ve ismini sayamadım, tüm dostlarıma da selam olsun. Sizleri seven sayan Murat Ersoy. Murat abi, ben İsmail Karabey, başta Eyüp Gürgür, Aslan kardeşlerim Atakan Lüder, Sergen Gürgür, Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, ismini sayamadım, tüm dostlarıma da selamlar olsun. Sizleri seven sayan İsmail Karabey. Selamun aleyküm Murat abi, ben Batuhan Pala. Aleyküm selam Batuhan kardeşim. Buradan canımdan Can Aslan kardeşim, yaşadığı hayatın hakkını fazlasıyla veren dostum Alpaslan Aldanmaz'a seslenmek istiyorum. Dostum her şey iyi, sen kafana takma, iyi ol yeter, ben senin her zaman yanındayım, şüpheye yer yok. Buradan tüm kader mahkumlarına binbir selam olsun. Ben Batuhan Pala, kardeşime benden Uygar Doğan eden, hiç güler mi derdi olan şarkısı armağan olsun. Sen de canımsın Murat abim. Murat abi, ben Batuhan Pala. T3'te bulunan canım kanım aslan kuzenim Alpaslan Aldanmaz'a binbir selam olsun. Namı der Puma. Kardeşim her şey kontrol altında. Her şey tam istediğin gibi, kafana takma hiçbir şey. Ama kabullenemiyorum aslan kardeşim. Şimdiden çok özledim Alpaslan Aldanmaz der ki. Delikanlıya hainlik, garibana kurnazlık yapılmaz. Beni tanıyan tanımayan tüm kader mahkumlarına bin selam olsun. Ben Batuhan Pala, buradan canım kanım aslanlar aslanı kardeşim Alpaslan Aldanmaz'a binbir selam olsun. Abilerim sırasıyla Zeki Can Pala, Alperen Aldanmaz, Polat Denerli, Azat Özışık kardeşlerim, Mustafa Küleş ve Cemil Bineker, Furkan Yüksel, Emirhan Bircan, Ferhat Daş, ismini yazıp yazamadım, tüm dostlarıma binbir selam olsun. Can abim Murat Bingöl, ben Batuhan Pala. Öncelikle can yoldaşım Alpaslan Aldanmaz ve aslan dayılarım Kasım Demirci, Serdar Kaya, Devran Keleşoğlu, Şehmus Daş, Hurşit Şeker, C17'de bulunan aslan dostlarım, abilerim. Hepinizi çok özledim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle dayılarıma Can Bay Walker'dan elbet bir gün şarkısı armağan olsun. Ben Batuhan Pala. Ben Batuhan Pala, buradan T3'te bulunan yoldaşım Alpaslan Aldanmaz kardeşim, her şey yolunda. Seni bekliyorum, sıkıntı yok. Şu gerçek ki bu alemde herkes bir şeylere aldanır. Dostum kardeşim Alpaslan Aldanmaz, benden sana aslan yakışmaz kafese şarkısı armağan olsun. Seni kendinden çok seven kardeşin Batuhan Pala. Selamun aleyküm Murat abi, ben Bayraklı'dan İsa Can Biler. Aleyküm selam İsa Can kardeşim. Bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan aslan abim Yusuf Can Biler'e ve onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları, başta Samet Özdemir, Bulut Yıldız, Şafak Kiray, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çakı'ya selam ederim. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım. Emir Özdemir, İbo Özdemir, Enis Özdemir, Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Safter Acar ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selam olsun. Bayraklı Karşıyakan Manapkuyu çocuklarına da selamlar olsun. Aslan abim Samet Özdemir der ki, korku ölümden döndürmez, aslan gibi yaşayın. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bayraklı'dan İsa Can Biler, bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Yusuf Can Biler'e, onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları, başta Samet Özdemir, Bulut, Yıldız, Şafak, Kiray, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çaki'ye selam ediyorum. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım Emir Özdemir, İbo Özdemir, Enis Özdemir, Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Safter Acar ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selam olsun. Bayraklı Karşıyaka Manavkuyu çocuklarına da selamlar olsun. Aslan abim Yusuf Can Biler der ki terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var. Murat abi, ben Bayraklı'dan İsa Can Biler, bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Yusuf Can Biler'e ve onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Bulut Yıldız, Şafak Kiray, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çaki'ye selam ediyorum. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım Emir Özdemir, İbo Özdemir, Enis Özdemir, Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Saptar Acar ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selamlar olsun. Bayraklı Karşıyaka Manavkuyu çocuklarına da selam olsun. Aslan abilerim Samet Özdemir ve Yusuf Can Biler der ki bizim gözümüz hepinizin gecesinden daha kara.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben 3'lü A13 koğuştan Barışcan kart almış. Aleykümselam Barışcan kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan yani Mute. Akabinde Karşıyakalı Aykut Polat, Ali İmran Korkmaz, Ömer Elmastaş, Emin Rutbin, Sercan Bülbül, Emre Yener, Ercan Ekin Devran, Koçan yani Bıra. Barış Ercan, Batuhan Ekşioğlu yani Las Kopat, Alpaslan Aldanmaz, Nasır İnan yani Paşa, Mecit Dikici, Ferhat Kırdı. Menemen'de yatmakta olan Cengiz Kart almış, bu derlere bin selam olsun. Sözlerimi şöyle bitirmek istiyorum. Haklı karınca yol veririz, haksız fili yolundan ederiz. Belki bir daha değiliz ama bir tepede de aşılacak yokuş hiç değiliz. Ben 3 nolu A13'ten Barışcan Kart almış. Murat abi ben 3 nolu A13 koğuştan Barışcan Kart almış. Başta koğuşumuzun adaleti sağlayan Mustafa Turan yani Mute. Akabinde Karşıyakalı Aykut Polat, Ali İmran Korkmaz, Ömer Elmastaş, Emin Rutbil, Sercan Bülbül, Emre Yener, Ercan Ekin, Devran Koçan yani Bıra, Barış Ercan, Batuhan Ekşioğlu yani Las Kopat, Alpaslan Aldanmaz, Nasır İnan yani Paşa, Mecit Dikici, Ferhat Kırdı ve Menemen'de yatmakta olan Cengiz Kart almışa bu derlere bin selam olsun. Şu sözlerimle bitirmek istiyorum. Haklı karınca yol veririz, haksız fili yolundan ederiz. Belki bir dağ değiliz ama bir tepede de aşılacak yokuş hiç değiliz. Ben 3 nolu A13'ten Barışcan Kart almış. Selamünaleyküm Murat abi. T4B10'dan maşallah Tez Korkmaz. Aleykümselam maşo kardeşim. Koğuşumda kader birliği yaptım dostum. Bir o kadar da değerli Ahmet Karakaş onun nazarında. Vedat adı güzel Nurullah Arpacı. Fatih İnce, Recep Akbulut, Yavuzhan İşcan, Adem, Meto, Cevdet, Çevik, Hasan Özyaşin, Yakup Işık, Serhat, Sercan, Mernekli, Batuhan Akkaya, Ahmet Orman, Ege Karakaya, Arda Saylık. Aynı kurumda bulundum amca oğlum Halil Tez Korkmaz'a da selam olsun. Söz bu dünyadaki en ağır yük iyi niyet ve iyiliktir. Çünkü sonu hep ihanettir ve nankörlükle ödenir maşo. Selamünaleyküm Murat abi değerli amcam Murat Bingöl. Ben T4B10'dan Aslan Yiğen'in Ahmet Karakaş. Aleyküm selam Ahmet'im. Sağ ol gözlerinden öpüyorum. Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan dostu maşallah Tez Korkmaz başta olmak üzere Vedat adı güzel Nurullah Arpacı, Fatih İnce, Recep Akbulut, Yavuzcan, İşcan, Adem, Meto, Hasan Özyaşin, Yakup Işık, Serhat ve Sercan Mernekli, Batuhan Akkaya, Ahmet Orman, Ege Karakaya, Arda Saylık, abisi Yusuf Saylık, Burak Yeşilbaş, açıkta olan amca oğlum Emrah Karakaş, ağrı açıkta olan amcamın oğlu Engin Karakaş, gurbet hapishanelerinde olan amcamın oğlu Murat Karakaş, Oğuzhan Beşkaya, T2'de olan Gökhan Doğan ve ismini sayamadığım Çamkule çocuklarına benden bin selam olsun. Tüm mahalle çocuklarıma da ayrıca selamlar olsun. Ben Ahmet Karakaş. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C5'ten Anıl Öztürk. Aleykümselam Anıl kardeşim. Başta kadar birliği yaptığım kardeşlerim Kaleli, Emir, Acar, İzzetcan hiç yorulmazlar. Arda Çalışkan yani Yeşilörtlü Domdom. Eyüphan Bozkurt yani Gedizli, Eyo Arda Koğuya. Ve eski koğuşundaki iki gözüm Yunus Emre kardeşime başta olmak üzere. Pala, Önder'e, Mert, Hep Tepe ve İnan Çözek'e değeri arz eden başka kurumlarda yatan suç ortaklarım Koray Harman yani KH'ye ve Belkaya ve kader birliği yaptıkları Şahin Engin'e selamlarım bakidir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3C5'ten Yusuf Doğru. Aleykümselam Yusuf kardeşim. İçinde bulunduğumuz

0: Zindanı saraya çeviren öncelikle Çiğdili Anıl Öztürk ve Kaleli Emre Acar kardeşlerim olmak üzere akabinde Arda Çalışkan yani Yeşilyurtlu Domdom, Gediz'de Eyüp Bozkurt, Adnan Baysal, Ahmet Dalgıçer, Emre Ay, Eren Tezveren, Can Peker kardeşlerime selamlarım bakidir Eyüp Han'dan. Bu şehirde insan bitmiş şarkısı bu derdi canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C5'ten Anıl Öztürk, aleyküm selam Anıl kardeşim. Başta kadar birliği yaptığım kardeşlerim Kaleri, Emir, Acar, İzzetcan hiç yorulmazlar. Arda Çalışkan yani Yeşilyurtlu Domdom, Eyüphan Bozkurt yani Gedizli Eyo, Arda Koğuya ve eski koğuşundaki iki gözüm Yunus Emre kardeşime başta olmak üzere Pala Önderen Mert, Hep Tepe ve İnanç Özek. Değeri arz eden başka kurumlarda olan suç ortaklarım Koray Harman yani KH'ye, Berkay'a ve kadar birliği yaptıkları Şahin Engin'e selamlarım bakidir. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T3C5'ten Yusuf Doğru, aleykümselam Yusuf kardeşim. İçinde bulunduğumuz zindanı saraya çeviren öncelikle Çiğdili Anıl Öztürk ve Kaleli Emre Acar kardeşlerim olmak üzere akabinde Arda Çalışkan yani Yeşilyurtlu Domdom, Gediz'de Eyüp Bozkurt, Adnan Baysal, Ahmet Dalgıçer, Emre Ay, Eren Tezveren, Can Peker kardeşlerime selamlarım bakidir Eyüp Han'dan. Bu şehirde insan bitmiş şarkısı bu derdi canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A7'den Özcan yazar, aleykümselam Özcan kardeşim. Başta Aslan abim Ozan yazar, dost kardeşlere selam olsun. Berkay Özel, Diyar Bininci, Gürbüz Kıyatçı, Osman Karakalpak, Eren Kotan, oğlu Murat Koşar, Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Fırat Korkmaz, Vahap Aksoy ve Murat abi senin aracının ile Kadın Kapalı'da bulunan derdim Beyza Özkan'ıma sesleniyorum. Ömrüm boyunca seninle yaşlanmak, saçlarıma düşen akları birlikte saymak istiyorum. Seni benden çok seven eski İzmirli Özcan yazar. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar Murat abi. Ben bir nolu A7'den Osman Karakalpak, aleykümselam Osman kardeşim. Senin vesilen ile hatırı güzel insanlara selam gönderiyorum. Başta Mehmet Fatih Özışık, Kurtuluş Şakarlı, eski İzmirli Özcan yazar, Ozan yazar, Yılmaz Güney İsak, Emir Yıldırım, Çağrı İşçi, İbrahim Taşan, Mert Eko, Kahraman, Berkay Özel, Diyar Bininci, İlhan İştah, Parlak Engin, Murat Koşar, Eren Kotanoğlu, Yasin Karataş, bu derlere bin selam olsun. Çalan tüm Müslüm Baba şarkıları sana gelsin Murat abi, sağ ol Osman'ım. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolu A7'den Kale'den Eren Kotanoğlu, aleykümselam Eren kardeşim. Senin aracılığınıyla abi dostlara selam göndermek istiyorum. Başta dayım Eyüp Yıldırım, Mustafa Yıldırım, eski İzmirli Özcan yazar, Ozan yazar, Yasin Gökalp, Mustafa Kunt, Osman Karakalpak, Berkay Özel, Gürbüz Kıyatçı, Serdar Koyuncu, Vahap Aksoy, Bilal Yavuzer, Cihat Duman, Barış Oran, Doğukan Arık, Özgür Yavuz, bu derlere selamlarım bakidir. Sizleri seven Köroğlu Eren.
1: Harun Tardu sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2C1'den Diyarbakırlı Mustafa Fidan. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Furkan Özlem ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde koğuşumuzun derlileri Samet Kır, Turgut Tokçan, Metin Büyükcan, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil, Derviş Uzun, Maraz, Sedat Salman, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, Tenekel'den Elmas Toprak, Dağ Sokakların Çocuğu Aliço, Murtake'den Çetin Ayçiçek, Serkan Keskin, Berk Tuncay, Zübeyir Aküzüm, Çimentepe'den Hacı Tunçlar, Samet Öztunç yani Sarı Burak Özkul, Damlacık'tan Ağrılı Keki, Mehmet Emin, İrim bu derlere canı gönülden selam olsun. Gece bir söz, benim aslan kardeşim Dadaş Furkan Özen der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bornova'dan Turgut Tokçan. Aleykümselam Turgut kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun derleri olan Dadaş Furkan Özen abim ve Bengin Orhan abim olmak üzere kader birliği yaptığım kardeşlerim Samet Kır, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Karşıyakalı Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, abim devamında Sercan Keskin, Burak Özkul, Metin Büyükcan, Derviş Uzun, Berk Tuncay, Tenekele'nin Gülü, Elmas, Toprak, Dağ Sokak, Çocuğu Aliço, Murtake'den Çetin Ayçiçek, Diyarbakırlı, Mustafa Fidan, amcam Yamanlardan, Ölümsüzlerden, Uygar Tüfekçi ve Samet Öztunç yani Sarı kardeşim Çimentepe'li Hacı Tunçlar.

Damlacık'tan Ağrılı Keki, yani Mehmet Emin İlim bu derlere selam olsun Murat abi. Benden Can abim, Bengin Orhan, Ahmet Kaya'dan ölürüm kardeş şarkısı armağan ediyorum. Ayrıca ayrı kurumda bulundum dostum Kubilay Çağlar'a. T3C15'te bulunan Can abim İrfan, Gülcan T4C8'de bulunan kuzenim Miraç Tanhan'a selam olsun. Ben T2C1'den Bucalı Maraz Sedat Salman, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan derli abilerim Dadaş Furkan Özen, Bengin Orhan, birlikte kader birliği yaptım canım abim Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır dostum, Samet Özsunç Tenekeli'den Elmas Toprak, Rahmeti Büyükcan, Sokakların Çocuğu Ali Ço Murtake'den Çetin Ayçiçek, Uygur Tüfekçi, Zübeyir Akyüzüm Aslandayım, Diyarbakırlı Mustafa Fidan, Damlacıklı Keke Emin İlin, Batuhan Karampili ayrıca. 3 nolda bulunan derlilerim Azat Başboğa, Ogir Oktay, Ergül Gülfidan, Barış Kazan, derli abim Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya selam olsun. Gece Samet Kır abimin sözüyle bitirmek istiyorum. Yola çıktıklarını yolda bulduklarına değişirsen hem yolunu hem dostunu kaybedersin. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben T2C1'den Bornovalı Batuhan Karanfil. Öncelikle koğuşumuza bize can olup abilik yapan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Koğuşumuzun diğer derleri Gediz'den Samet Kır, Bornova'dan Turgut Tokçan, Manisa'dan Ömer Yorulmaz, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Marat Sedat Salman, Burak Özkul, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Derviş Uzun, Samet Öztuş yani Sarı, Sercan Keskin, Zübeyir Akyüzüm, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Tepecik'ten Elmas Toprak'ta, Sokak Çocuğu Ali Çomurtake'den Çeto, Muhittin Üner, Mustafa Fidan, Damlacıklı Keke ve diğer koğuşlarda bulunan Aslan abim Şahin Engin, Mustafa Uslar, Serkan Yılmaz, Yunus Turan, bütün kader mahkumlarına selam olsun. Gece Turgut Tokçan abimin sözü, dostu Allah olanın hasmı firavun olsa fark etmez. Yarına kalır yanına kalmaz Murat abi, Aslan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan'a Müslüm Gürses'ten Zindanım Olur Geceler şarkısı armağan olsun. Ben T2C1'den Çamlıkuleli Samet Öztunç yani Sarı. Öncelikle bize burada liderlik yapan aslan dayılarım Dadaş Furkan Özen, Bengin Orhan olmak üzere akabinde değerli abi kardeşlerim Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır, Bornova'dan Turgut Tokçam, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Zübeyir Akgüzüm, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Burak Özkul, canım kardeşim Marat Sedat Salman, Tenekeli'den solistimiz Metin Büyükcan, Tepecik'ten canım abim Elmas Toprak'ta, Sokak Çocuğu Ali Ço Murtakeli, Çetin Ayçiçek, Diyarbakırlı Mustafa Fidan, Derviş Uzun, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Sercan Keskin, diğer kurumlarda bulunan canlarım Bucalı, Sansar ve Ömer Küçükçü'ye bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Dadaş Furkan Özen dayım der ki yalan yanlışı yanlışla ihaneti getirir. Sizi menfaatsiz seven kardeşleriniz Samet Öztunç yani Sarı. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2C1'den Gümüş Balalı Derviş Uzun yani Devu aleyküm selam derviş kardeşim. Öncelikle burada bize liderlik yapan aslan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde aslan abilerim ve kardeşlerim. Samet Kır, Turgut Tokçan, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Samet Önsüş yani Sarı, Burak Özkul, Maraz Sedat Salman, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Sercan Keskin, Muhittin Üner, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Tepecik'ten Elmas Toprak'ta, Sokak Çocuğu Ali Ço, Murtake'den Çetin Ayçiçek, Diyarbakırlı Mustafa Fidan, Çimentepe'li Hacı Tunçlar ve burada cezalara meydan okuyan Çeşme'nin hakkını veren Aslan Amcam, Ömer Uzun Suç ortaklarım, Serkan Güzel, Umutcan, Ünsal, Gümüş Balalı ve Çeşme sokaklarına selam olsun. Gece bir söz. Bizim en fazla güneşimizi kısıtlayabilirler ama gülüşlerimizi asla. Murat Abu Canlar Amerika'dan Kirvem Gene Bela şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2C1'den Cengiz Hanlı, Sercan Keskin, öncelikle koğuşumuzun aslan lideri Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan başta olmak üzere akabinde koğuşumuzdaki derli abi kardeşlerim Bornova'dan Turgut Tokçan, Samet Kır, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Mustafa Fidan, Derviş Uzun, Burak Özkul, Samet Önsuş yani Sarım Maras, Sedat Salman, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Uygar Tüfekçi, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Tepecik'ten Elmas Toprak'ta, Sokak Çocuğu Ali Ço Murtake'den Çetin Ayçiçek ve diğer kurumlarda bulunan Celal Çetin ve tüm bayraklı çocuklarına selam olsun. Aslan abim Dadaş Furkan Özen'e Azar Baba'dan alıştım şarkısı armağan ediyorum. Gecede bir söz, ayak herkeste var, sen namınla yürü. Ben T2C1'den Torbalı'dan Zübeyir Akgüzüm yani Zaza. Öncelikle koğuşumuzda bize liderlik yapan Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde abilerim, kardeşlerim Samet Kır, Turgut Tokçan, Ömer Yorulmaz, Çamlıkuleli, Samet Özsöç, Batuhan Karanfil, Hakan Doruk, Elmas Toprak'ta, Sokakların Çocuğu Ali Ço, Maraz Sedat Salman, Hacı Tunçlar, Derviş Uzun, Mustafa Fidan, Kekke Mehmet, Meydancılar Kralı Zafer, Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Berk Tuncay,

0: Metin Büyükçen ve diğer koğuşlarda bulunan dostum Ali Değer'e, İsa Yıldızhan'a, Mehmet Altıntaş'a selam olsun. Gece bizim için geçerli bir söz. Dadaş Furkan Özen abim der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla. Allah öğütten yeşil gözler tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Selamlar, aleyküm, aleyküm selam. Ben TKC1'den Berk Tunca yani Pikachu. Öncelikle saygıdeğer koğuş kralı Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde kadar birliği yaptım. Abilerim, kardeşlerim, profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, canım kardeşim Samet Kır, değerli dostum Turgut Tokçan, kıymetli roman solistimiz Metin Büyükçan, Ömer Yorulmaz, Çamlı Kuleli Sarı Semet Öztunç, Batuhan Karanfil, Derviş Uzun yani Debo, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Tenekeli'den Elmas Sofrak'la, Çimentepe'den Hakan Doruk, Hacı Tunçlara selam olsun. Ayrıca kadın kapalıda yatan derli eşim Ayla Özyurt Sel'e de selam olsun. Biz seninle sadece mutlulukta değil, mutsuzlukta da Allah'ın izniyle bir ömür boyu beraberiz. Seni seviyorum Bebetom. En derdime Müslüm Gürses'ten Kal Benimle şarkısını armağan ediyorum. Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl abim, ben Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır, aleyküm selam Samet, sağ ol kardeşim benim. Burada birlikte kader birliği yaptım, yakışıklı abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan çokça selam olsun. Ayrıca farklı koğuşlarda ve kurumlarda bulunan yakışıklı abim Şahin Engin ve Mustafa Usler, Emircan Kılıçcan dostum Sefa Haral, aslan abilerim Özgür Işık, Abdi Çelik, Kasım Demirci, sonrasında mahalle çocuklarım olan Baran Savur, Kadir Yılmaz, Kerem Gülçin, Furkan Yüksel, Halil Gülçin'e çokça selam olsun. Ve kadın kapalıda bulunan kız kardeşim Sılam'a gözlerinden öpüyorum. Murat Abu Can'dan Ahmet Kaya'dan Nedir Bu Başımdaki Felaket şarkısı armağan ediyorum.
1: Harun Tardus sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Ben iki nolu C1'den Gediz Yukarı mahalleden Samet Kırbaş'ta kader birliği yaptım. Koğuşun adaletini sağlayan aslanlar aslanı canım abilerim Dadaş Furkan Özlem ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde aslanım mahalle çocuklarım olan Sarı Samet Öztunç, Sedat Salman abim, Emre Tomruk, Ömer Yorulmaz, Turgut Tokçan Ölümsüz, Uygar Tüfekçi, Batuhan Karanfil, Metin Büyükcan, Elmas Toprak'ta, Sokak Çocuğu Aliço, Murtakya'dan Çeto, Derviş Uzun'a çok çok selam olsun. Ayrıca T2, C2'de bulunan Aslan abim, Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya T2, A19'da bulunan can dostum Sefa Haral'a selam olsun. Murat abi senden isteğim, Dadaş Furkan Özen abime Yusuf Hayal oğlunun ben dediğim şiiri armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2, C1'den Muhittin Üner, aleykümselam Muhittin kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan, akabinde Elmas Toprak'ta, Tenekeli'den değerli abimiz kimsesizlerin babası Aliço. Koğuşumuzun değerlisi Ümit Mankır, Gazi Emir'den Devrim, Özer Bucalı, Maraz Sedat, Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır. Murtaken'in değerlisi Çetin Ayçiçek, Bornova'dan Turgut Tokçam. Berberimiz Samet Öztunç, Tepecik'ten Kral Metin Büyükcan, değerli abimiz Gamsız Taner, Torbalı'dan Zübeyir Aküzüm yani Zaza, Manisa'dan Ömer Yorulmaz, Kadın Kapalı Beyki'de yatmakta olan Elmas abimizin değerli eşim Meltem Toprak'la da selam eder. Geceyi Ümit Mankır'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Sevgi kutsaldır, yokluğunda sevebilmekse her şeyden kutsaldır. Hiç olmadan verebilmek, bir gün eksilmeden hep sevebilmek tüm kalbimle. Selamünaleyküm Murat abi, ben Tenekeli'den sokak çocuğu Aliço, aleykümselam Aliço kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde soframda, kalbimde ve kader birliğinde önem arz eden derdim Elmas Toprak'la beraberimizde bize burada kardeş olan Murtakeli emanetim olan Çetin Ayçiçek, koğuşumuzun değerli abim Ümit Mankır, Muhittin Üner ve kader birliği yaptığım kardeşlerim Sedat Salman, Samet Kır, Devrim, Özler bin selam olsun. Bornova'dan Turgut Tokçan, ayrıca Kadın Kapalı'da bulunan değerli yengem Meltem Toprak'ta, Özbacım kadar sevdiğim Saki, Şahin, Belgin, Durak, Candan, Baba Çöz olmak üzere geceyi bir sözle kapatmak istiyorum. Güçlü olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. Ben bir haktan bir de haksız olmaktan korkarım. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 C1'den Bucalı Sedat Salman, aleykümselam Sedat kardeşim. Başta canım abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde Aslan abim Gediz.

Samet Kır. Torbalı'dan Zübeyir Akgüz'üm, iki gözüm, mahalle çocuğum Samet Öztünç. Bana her koşulda destek olan kral abim Elmas Toprak'ta. Aliço, Ümit Bankır dostum Murtakeri, Çetin Ayçiçek, Muhittin Üner, ayrıca 4 nolda bulunan dostlarım Koppu ve Baran. Savur'a bin selam olsun. Kadın Kapalı'da bulunan kıymetli abimin eşi Meltem Toprak'ta selam olsun. Gece Elmas abimin sözüyle bitiriyorum. Bizler hapishane korkusuyla fikir değiştirecek insanlar değiliz.

0: olursa olsun ona kayıtsız şartsız aşık olan ben. Akabinde koğuşumuzun liderleri ve de benim dostlarım Dadaş Furkan Özen, Bengin Orhan Suç Ortam, Yemek Ortam Kardeşim, Sokakların Çocuğu Aliço, Murtakenin Asi ve Yaramaz Çocuğu, Çetin Ayçiçek Soframızın Derlisi, Ümit Bankır Çukur'un Kralı, Muhittin Üner yani Mükelen, Jelo, Mahalle Büyüm Gamsız Taner, Canımız Metin Büyükcan, Devrim Özer Manisalı, Kiraz Baronu, Ömer Yorulmaz Yukarı Mahalleden, Samet Kır, Samet Önsuç Torbalı'dan, Zübeyir Aküzüm, Bornalı'dan, Turgut Tokcan, Beni Her Şartta Benden Kardeşini Esirgemeyen Bucalı, Maras Sedat, Salman Gece, Çetin Ayçiçek'in sözüyle kapatmak isterim. Bizi mert insanlara sor, namert kendi gibi bilir. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKC1'den Dadaş Furkan Özen. Öncelikle bana bu beton mezarlıkta yoldaşlık yapan aslan kardeşim Bengin Orhan ve Samet Kır başta olmak üzere akabinde bana koğuşumuzda abilik ve kardeşlik yapan Emre Tomruk, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Metin Büyükcan, Turgut Tokcan, Samet Öztunç, Uygar Tüfekçi, Elmas Toprak'la, Aliço Sokakların Çocuğu, Çetin Ayçiçek, ayrıca TQC2'de yatan canını yediğim aslan kardeşim Sarı Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya ve bu kurumdaki ilk dostum Bilek Cumali, kadın kapalıda yatan yeğenim Sılama, yengem Ayla Özyurt Sele yani Berk abimin derlisine canı gönülden selam olsun. Şakran'da yatan tüm Erzurumlu abilere ve kardeşlerime de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Murtakeli Çetin Ayçiçek, aleykümselam Çetin kardeşim. TKC1'den başta koğuşumuzun liderleri Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan, akabinde Öz abim, sokakların çocuğu Mehmet Ali Özgün, Tepecik Tenekeli'nin kralı abim Elmas Toprak'ta soframızın derleri olan Ümit Bankır Çukur Mahalleden, Muhittin Üner, Bucalı Maras, Gediz Yukarı Mahalleden, Samet Kır, Samet Öztunç, Turgut Tokcan, Ömer Yorulmaz, Zübeyir Aküzüm, farklı kurumlarda bulunan dayım Kara Çocuk, Gökmen Sülükçü, amcam Fahri Ayçiçek ve Rıdvan Ayçiçek, canım kadar değer verdim. Kardeşlerim Selman Şahin, Ali Koyuncu, Çetin Çırpı ve bütün Murtake çocuklarına selam olsun. Ayrıca kadın kapalıda belki koşunu olan kral abimin eşi Meltem Toprak da yengeme de bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC1'den Ümit Bankır, aleykümselam Ümit kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde soframda ve kalbimde kader birliği önem arz eden değerli kardeşlerim sokakların hakimi Mehmet Ali Özgün Tenekeli'den, Elmas Toprak'ta, Murtakeli Çetin Ayçiçek Çukur Mahalleden, Muhittin Üner, Tepecikli Metin Büyükcan, Turgut Tokcan, Gamsız Taner, Gediz Yukarı Mahalleden, Samet Kır, Maras Sedat, Manisalı Ömer Yorulmaz, aynı zamanda kadın kapalıda yatmakta olan Meltem Toprak'ta yengemize de selamlar olsun.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
0: Selamünaleyküm Murat abi, ben bir noldan Veysel Ekinci, aleykümselam Veysel kardeşim. Buradan Aydın Bıçakçı kardeşimize çok geçmiş olsun. Bütün Bıçakçı ailesine geçmiş olsun. Kardeşim Saadettin Bıçakçı, Jilet Mehmet, Murtakeli Göksel, Cem Erdem, Görkem Kalemkuş, Ömer Faruk Turgay, Arda Özdemir, Ersin Acar, Ali Şay, Sinan Üzek, Ömer Üzek, Halil Üzek ve abilerim Bornovalı Kemik Erdal abim, Şakir Söylemez, Atakan Ülgün, Soner Emmioğlu, Kadir Çelik, Çetin Karagül, Remzi Taşyurt, satırlarıma son vermeden önce bu sözü geceye armağan ediyorum. Herkes şan şöhret peşinde ama bilmiyorlar ki Azrail onların peşinde. Benden tüm abiler ve dostlarıma armağan olsun bu şarkı Halit Bilgiç'ten Özgürlük Mahkumları. Murat abi, ben bir noldan Veysel Ekinci. Burada kader birliği yaptım dostlarım. Saadettin Bıçakçı, Yeşil Ovalı, Jilet Mehmet, Murtakeli, Göksel, Cem Erdem, İstanbullu Kaan Polat ve abilerim Bornovalı Kemik Erdal, Ümit Alper, Atakan Ülgün ve kardeşlerim Ali Şay, Sinan Üzek, Görkem Kalemkuş, Bozo Üzek, Ercan Tekin, Muhammed Kaan Çakıcı, Arda Özdemir, Ömer Faruk Turgay, Ersin Acar, Murat abi, buradan tüm abi kardeşlerime selam olsun. T2'de yatmakta olan Aydın Bıçakçı kardeşimize de geçmiş olsun Murat abi. Gece bu sözle veda etmek istiyorum. Kimse kimseyi sevmiyor ama herkes herkesle iyi. Bu şarkı benden tüm abi kardeşlerime gelsin. Müslüm Gürses'ten Bir Fırtına Kopacak, yer yerinden oynayacak. Ben Bornavalı Veysel Ekinci. Biz T1 Beyşkoğuş'undan Volkan Kızılyel ve

0: Keko Fırat Öztaş denen başta Erdal Talip ve Kamuran Ülker olmak üzere Hasan Saltan, Koko Muharrem, Aras Süleyman, Engin Serhat Çevik, Baran Berşe, Arda Ceylan, Zübeyir Oğuz Mertcan, Yücel Tevfik Aydın, Mehmet Bozkurt ve Foça Açık Cezaevinde olan abim Keko Murat Öztaş denene kucak dolusu sevgiler ve saygılar. Biz T1-B3 koğuşundan Volkan Kızılyalı ve Keko Fırat Öztaş denen bizim için değerli olan canlara selam göndermek istiyoruz. Başta Şehmus ve Fırat Gizgin olmak üzere Kemik Erdal Yıldırım, Doktor Zeki ve Kamuran Kaya Berkan, Zengin Şahin Özçelik, Burak Karabaş, Roşat Demir, Tansel Ülgü, Kurtuluş Şakarlı, Ali Arap Aslan, Pitbull, Mithat, Ferhat Turgay, Onur Önder, Hüseyin Taşdelen, Ercan Ekin, Arman Eletoz, Muhammed Altunpak Bayraklı, Demirhan ve son olarak Aydın Çin'e sevke giden ağdayım Taşkın Eletoz'a kucak dolusu sevgiler ve saygılar. T1-B3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaş denen burada aynı kaderi paylaştığımız canlara selam göndermek istiyoruz. Başta Umut Fırat ve Yasin Akçay olmak üzere Bilal Çetin, Diyarbakırlı Polat Yalçın, Hikmet Çayvaz, Sedat Başarır, Merçen Egemen Gürbulak, Ramazan Çetin, Doğukan Dönmez, Burak Kılıç, bu gece çalan tüm Kürtçe şarkılar, bu isimlerini saydım canlara gelsin, sana da selam olsun. Lider FM'in kralı Murat Bingöl abi, estağfurullah kardeşlerim, aleyküm selam Volkan ve Fırat kardeşlerim. T1-B3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaş denen buradan dost abi kardeşlere selam göndermek istiyoruz. Başta can dostum Harun Tarduş olmak üzere Ayhan Öğüt, Ömer Faruk Yıldırım, Nurullah Üskan, Hüseyin Taşpınar, Uğur Savcı, Yakup Yoldaş Öztürk, Bozo Şahin, bu kardeş ve dostlarıma çokça selam eder, özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Ben T1-B3 koğuşundan Diyarbakırlı Polat Yalçın, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Volkan Kızılyel, Keko Fırat Öztaş denen olmak üzere Yasin Akçay, Umut Fırat Günal, Bilal Çetin, Mert Şan, Zübeyir Oğuz, Doğukan Dönmez, abim Arman Eleptoz ve Samet Özdemir, Emir Özdemir, İbrahim Özdemir, Enis Özdemir, Umut Fırat Günal, abimin derleri Furkan Günal ve Cem Güler'e bin selam olsun. Son olarak Aydın Çin'e sevke giden ağdayım Taşkın Eleptoz'un ellerinden öper. Gönülden selam ediyorum. Her söylediğim bir söz özentilik yaratıyorsa ne mutlu bana, sizleri seven Diyarbakırlı Polat Yalçın. Ben T1-B3 koğuşundan Bilal Çetin, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaş denen olmak üzere Yasin Akçay, Umut Fırat, Diyarbakırlı Polat Yalçın, Mert Şen, Zübeyir Oğuz, Doğukan Dönmez, başka kurumlarda bulunan abi kardeşlerimiz Armağan Eleptoz, Ferhat Aslan, Mert Ekin Kahraman, Fırat Çelenk, Abbas Geyik, Doğukan Erdoğan, Polat Denerli, bu canlara bin selam olsun. Sizleri seven kardeşiniz Bilal Çetin. Selamünaleyküm Murat abi, ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen, aleyküm selam Mert kardeşim. Abim Murat Öztaş denen namı der Keko, Soner Meç, Ahmet Ufak, Oğuzhan Ufak, Erkan Yılmaz, Murat Başaran namı der, Direş Gürşat, Yedi Baba Tamer, Kaşıkçı, Barış Altıntilim, dostum Ferhat Kalender, Velat Aslan, Ekrem Bayraktar, Arif Öztop, Kara Sinan Avcı, Ferdi Koç, Sezer Erol, Servet Tekin, Sercan Eken, Aslan kardeşim, Agit Arslan, Gökhan Karakuş, Aydın E tipinde yatan Agit Arslan'ın derlisi Zafer Arslan, bu derlere bin selam olsun. Ya çıkarız gökyüzüne seyrederiz alemi, ya ineriz yeryüzüne seyreder alem bizi, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Murat abi, ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen, Şakran T1-B11'de yatan derli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım T2'de yatan abim Hamit Elmas, Sidar Erol, T3-13'de yatan abim Mustafa Turan namı der, Mute Ali İmran Korkmaz, Aykut Polat, T4'te yatan abim Suat Konuk, dostum Altan Dursun, Mahsun Oğuz, B12'de yatan abim Murat Akkaya, dostum Ömer Hayyamak, Süleyman Nezif Ak, Hakan Emre Yılmaz ve Şakran Açık'ta yatan abim Sebattin Salman, bu derlere bin selam olsun. Adanalı Ayhan'dan Tel Örgüler şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen, Şakran T1-B11'de yatan derli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım ve T2'de yatan abim Hamit Elmas, Sidar Erol, T3'te yatan dostum İzzet Karakaya, Özcan Savuk, Hazar Soydoğan, T2'de yatan dostum Mert Aydın, Hasan Çelik, Şakran Açık'ta yatan abim Sebattin Salman, Aydın E tipinde yatan Zafer Arslan, bu derlere bin selam olsun. Esaret bağlarında gül olmaktansa özgürlük dağlarında diken olurum elbet, bir gün Ahmet Kaya'dan Karez şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T2-B18 koğuşundan Arda Kılıç, aleyküm selam Arda kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Erdi Bilgeç ve Süleyman Göneş başta olmak üzere beraber kader birliği yaptım. Abilerim kardeşlerim olan başta aslan abim Ozan Dahan, Cemo Acar, Toros Lapo Yenici, İsmail Bilgeç, Ömer Kaçmaz, Barış Uzunoğlu, Emirhan Zırhlı, Mehmet Ali Erbil, Muhammed Köroğlu, Ali Rıza Gülseven, Yiğit Basin, Musa Akkaya, bu ismini saydım, canlara bin selam olsun. İlay Zerdüş'ten içime sevda kaçar şarkısı bu canlara armağan olsun. Geceye kıymetli Erdi Bilgeç abimin sözünü bırakmak istiyorum. Ne kadar yara alsak da anka kuşu gibi yeniden kalkmasını da biliriz. Bu sözüm umudunu kaybetmeyen dostlarıma gelsin. Hayırlı akşamlar Murat abi. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şarkranti 2018 koğuşundan Muhammed Köroğlu. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Erdi Bilgeç ve Süleyman Göneş başta olmak üzere beraber kader birliği yaptım abilerim kardeşlerim olan başta aslan abim Ozan Dahan, Cemo Acar, Toros Lapo Yenince, İsmail Bilgeç, Barış Uzunoğlu, Emirhan Zırhlı, Mehmet Ali Erbil, Arda Kılıç, Ali Rıza Gülseven, Ömer Kaçmaz, Ömer Karakaş, Musa Akkaya, bu ismini saydım canlara bin selam olsun. Halit Bilgeç'ten Özgürlük Mahkumları şarkısı bu canlara armağan olsun. Geceye kıymetli Erdi Bilgeç abimin sözünü bırakmak istiyorum. Ne kadar yara alsak da anka kuşu gibi yeniden kalkmasını da biliriz. Bu sözüm umudunu kaybetmen dostlarıma gelsin. Hayırlı akşamlar sana da Murat abi, sağ olun kardeşlerim. Reklamlar.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlak Çay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298.

0: 780 4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

0: Hemen şu 15 saniyelik sessizliği de normale çevirelim. Bir 15 dakika sonra da kaldığımız yerden devam edeceğiz kardeşlerim.
1: Öncelikle Aslan abim Kovilay, Bozbey, Dayım Feriz, Saçlı, Kedi Yusuf, Namı Der, Çiko Day, Müslümcan Kuzguncuk, Murat Kıyak, akabinde derdi dostlarım Harun Ağar, Yunus Sepet Ören, Ali Durak, İbrahim Halil Almaz, Semih Canbaz, Apo Erten, Muhammed Özcan, Muhammed Bilgin, Bilgili, Koğuşumuzun Gülen Yüzü, Batuhan, Yavuz Kurt ve İbrahim Hakkı Kartal. Ayrıca koğuşumuzun aslan çavuşu Devran Tercan olmak üzere tüm abi dostlara selam ediyorum. Tüm Murtake çocuklarına selamlar olsun. Geceyi Kubilay Bozbey abimin şu sözüyle bitirmek isterim. Biz önceden küçük şeylerle mutlu olan insanlardık. Sonra aklımıza sevda diye bir şey soktular, toparlanamadık. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3'ten Çay Mahalle'den Harun Ağır. Aleykümselam Harun kardeşim. Başta yakışıklı ve karizma abim Kubilay Bozbey. Derli büyüm Ferit Saçlı, Murat Kıyak, Gökhan Balcı Kedi, Yusuf Aslan Dayı, Müslümcan Kuzgun.

0: Goncuk, Namı Der, Çiko, Murat, Gökçay, Zeki, Bahur ve dostlarım Yılmaz Ertuğrul, Devran Tercan, İbrahim Halil Almaz, Yunus Sepet Ören, Ali Durak, Batuhan, Yavuz Kurt, Muhammed Bilgin, Bilgili. Bu değerli canlara bin selam ediyorum. Semih Çek'ten Bir Yolunu Bulamadım şarkısı Aslan abim Kubilay Bozbey abime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. T1A13'ten Bayraklı Çay Mahalleli Harun Ağırbaşlı Kubilay Bozbey abimin kuzeni Cengiz Anlı Ferhat Aslan abime selam olsun. Aynı kurumda bulundum abi dostlarım Keko Fırat Öztaş Deren, Berkant Boran, Boran Baran, Taha Özkay, Emirhan Erdoğan, Fatih Boran, Muzaffer Tatlı, Nazım Can Pehlivan, Erkan Pehlivan, Yiğit Altın, Egemen Gürbudak, Arif Alaca, Uğur Çakır, Ercan Ekim bu canlara bin selam olsun. Azadi günlerde görüşmek dileğiyle sizleri seven Harun Ağar. Selamünaleyküm Murat abi ben T1A13'ten Devran Tercan aleyküm selam devam. Duruşuyla karakteri ile örnek aldım Can abim Kubilay Bozbey dayım Ferit Saçlı derli abi kardeşlerim Kedi Yusuf Murat Kayak Müslüm Can Kuzguncuk yani Çiko Zeki Bahur Gökhan Balcı akabinde derli kardeşim Yılmaz Ertuğrul Harun Ağar İbrahim Halil Almaz Gülen Yüz Batuhan Yavuz Kurt Ali Durak Akın Cem İbrahim Hakkı Kartal Muhammed Özcan Muhammed Bilgin Bilgili ve selam olsun derli büyüm. Ferit Saçlı'nın derdisi Kadın Kapalı'daki Neşe Alkan'a selam eder. Son olarak geceye şu sözle son vermek isterim. Unutulmak ölmek kadar acıysa hatırlanmak yaşamak kadar güzeldir der Bozbey abim. Sizi seven sayan Devran Tercan. Selamünaleyküm Murat abi ben T1A13'ten Devran Tercan. Başta. Aynı kampüste bulundum dostlarım ve yoldaşlarım olmak üzere Diyar Gündüz, Ali Şantaş, Ege Ürkmez, Batuhan Şimşek, Atakan, Koçak, Kepçe, Eren Derli ve Aslan abim Gürkan Tilki akabinde derli abilerim Batuhan Öztaş, Uğur Akman, Aslan, Mahalle Çocuğum, Yusuf Kaymaz dostuma selam eder. Burada ismi geçen tüm canlılara selam eder ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Cesaret zafere, kararsızlık tahliye, korkaklık ise ölüme götürür. Tüm Güzeltepe, Çiğli, Karşıyaka çocuklarına selam ediyorum. Sizleri seven sayan Devran Tercan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A13'ten İbrahim Halil Almaz. Aleyküm selam İbrahim Halil kardeşim. Başta Kubilay Bozbey abim olmak üzere Ferit Saçlı Müslümcan Kuzguncuk yani Çiko, Murat Kıyak, Murat Gökçay, Kedi Yusuf, Zeki, Bahur akabinde kıymetli değerli dostlarım başta Can dostum Devran Tercan, Harun Ağar, Yılmaz Ertuğrul, Yusuf Sepet Ören, Ali Durak, Batuhan Yavuz Kurt, Alman Apo Ertan, Muhammed Bilgin Bilgili olmak üzere geceye şu sözümle son vermek istiyorum. Güneşin doğuşundaki mazi bir tek karanlığı yaşan bilir. Sizleri seven İbrahim Halil Almaz. Murat abi ben T1A13'ten İbrahim Halil Almaz başta aynı kampüste bulundum. Dostlarım ve kardeşlerim olmak üzere Sertaç Akın, Orhan Tombulkaya, Emircan Adiyek, Hasan Çit, Ahmet Toy, Tekin Açıkgöz, Epe Kepçe geceyi şu sözle bitirmek istiyorum. Saniyelerin bedelini seneler öder beni tanıyan tüm eski İzmir Karabağlar çocuklarına selam olsun. Sizleri seven sayan İbrahim Halil. Selamünaleyküm Murat abi ben T1A13'ten Alman Apo Erten aleykümselam Apo kardeşim. Başta Karizma abim Kubilay Bozbey sevgili dayım Ferit Saçlı akabinde abim Müslümcan Kuzguncuk yani Çiko Yusuf Kıvılcım Namı Der Kedi Yusuf Gülen Yüz Batuhan Yavuz Kurt Muhammed Özcan Muhammed Bilgin Bilgili Altından Delikanlısı Uğur Kaplan İbrahim Hakkı Kartal dostlarım Harun Ağar Yılmaz Ertuğrul ve değerli kıymetli çavuşumuz Devran Tercan bu dost camiasına kısa sürede tanıdığım için çok mutlu oldum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sizlere seven Alman Apo Ertem. Selamünaleyküm saygıdeğer abim Murat Bingöl. Ben T1A13'ten Kubilay Bozbey. Sağ ol Kubilay'ım. Buradan değerli ve kıymetli dostlara selam göndermek istiyorum. Ben hemen Kapalı'da bulunan Can abilerim Özcan Sole, Serkan Bozbey, Gökhan Bozbey, ayrıca Serdal Karataş, Erdal Karataş, Erhan Karataş, aynı kampüste bulunduğum kardeşlerim ve arkadaşlarım Ekrem Birlik, Okan Erdoğan, Ayhan Kılıç, Burhan Ormancı, Ceyhun Öcal, Ferdi Bingöl, Hakan Yavaş, Çiko Gürkan ve Can dostum Çamurlu Boya gece çalan bütün Çamurlu İbo'ya diyelim. Geceye çalan bütün güzel şarkılar bu canlara armağan olsun. Ve Can abim Nado Emrah Yaşar'a sevgiler saygılar sizleri seven Kubilay Bozbey.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Murat abi kolay gelsin. Ben T1B18'den Halil Karagöz. Sağ ol Halil kardeşim. Dünya kendini vazgeçilmez zanneden insanlarla dolu. Oysa kimse vazgeçilmez değildir. İnsan kendi yüreğine yüklediği anlamlardır. Vazgeçilmez olan beslediğin sevgiden, verdiği emekten, harcadığın zamandan vazgeçmezsin. Yaşanmışlık küçücük bir anıdan vazgeçmek, yaşanmamış koca bir hayatı feda etmekten daha zor gelir. Çünkü insanın kalbi hayal ettikleriyle değil, yaşanmışlıklarıyla çalışır. Halil Karagöz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B18 koğuşundan Berkant Baran. Aleykümselam Berkant kardeşim. Başta abim Halil Karagöz olmak üzere. Ozan yazar Mete Dökme, Arap Fırat, Yılmaz Özcan yazar Mert Yüce Öz Kocaman. B8'de yatan aslan kardeşim Boran Baran. T3B13'te yatan canım kanım Burakcan Baran'a selam olsun. Hayat bizi dört işlem ile sınar, gerçekler ile çarpar, ayrılıklarla böler, insanlıktan çıkarır ve sonra topla kendini der. Sizi seven sayan kardeşiniz Berkant Baran. Murat abi ben T1B18'den Hakan Uçar. Benim için değerli olan büyüklerim Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Ahmet Keleşoğlu, dostlarım Mustafa Kamber, Mete Dökme, Erkan Aydın, Affan Yılmaz, Aslan Karakışa, Şaban Yatkak, Berkant Baran, Samet Cinoğlu, Kerim Bakır, Ozan Yazar, A7 atan canımız kanımız Özcan Yazar. Sizleri seven sayan dostunuz Hakan Uçar. Ben T1B18'den Hakan Uçar. Farklı durum, farklı koruluşlarda yatmakta olan Birnoğlu'da bulunan Umut Kağan, Gündoğan, Doğan Batuhan, Çalıkuşu, Fevzi Erdoğan. İkinoğlu'da yatmakta olan Murat Yılmaz, aslan dostum Ramazan Yıldırım, Tunç Boy Uğurlalı, Yiğit Çağlar, Hakim Bal ve son olarak Dörtnoğlu'da yatmakta olan Soner Taş, Oku Suat, Konuk Murat Devrim. Hepinize bin selam olsun Hakan Uçar. Murat abi ben T1B18'den Berkant Baran, aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Abim Halil Karagöz, dostları Mete Dökme, Ozan Yazar, B8'de yatan aslan kardeşim Boran Baran, C15'te yatan abim Arap Fırat Yılmaz, T3B13'te yatmakta olan Burakcan Baran kardeşime Yüce Öz Kocaman'a selamlar olsun. Sizleri seven sayan Berkant Baran. Murat abi ben T1B18'den Halil Karagöz, canları Mehmet Karagöz, Ozan Yazar, Sergen Ava, Erkan Aydın, Mustafa Kamber, Mete Dökme, Affan Yılmaz, Berkant Baran, Samet Cinoğlu, Kerim Bakır, A7 yatmakta olan iki gözüm Özcan Yazar'a da bin selam olsun. Sizi seven abiniz Halil Karagöz. Murat abi ben T1B18'den Halil Karagöz. Buradan can abim Volkan Şendil, Serhat Demirez, Fırat Çelik, dost ve kardeşlerim Sercan Sayal, Özcan Yazar, Ahmet Motor, Mert Tekderin, C3, C7 atan Halil İdem, Kınalı Eko, hepiniz seviliyorsunuz aslanlar. En yakın zamanda dışarıda denk gelmek dileğiyle Halil Karagöz. Murat abi ben T1B18'den Halil Karagöz. Geç kalınanların kaderidir ikiye bölünmek. Bir yanları özler, bir yanları ölür. Çok severler, kaybedermiş bu hayatta. A7'de yatan aslan kardeşim Özcan, sen iyi ol, kendine dikkat et, o bize yeter. Gerisi teferruat. Herkesin selamları var sana. Seni seven abin Halil Karagöz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen B8 koğuşuna yatmakta olan Gediz'den Berkay Kaya. Aleykümselam Berkay kardeşim. Buradan başta can abim Polat Küleş olmak üzere Okan Küleş, Bayraklı'dan İzzet Cangül, Yunus Emre, Kızıl Altun, Hüseyin Ayvaz, Baran Ayçil, Mami Varlı, can dostum Suç Ortam, Kadir Demir. Farklı kurumlarda bulunan Tolga Acar, Güven Kılıç, Sidar Deniz, Osman Kırcal, Hasan Vurgun, Baran Altında, Doğukan Akdemir, Paşa Taş'tan Okan Kıyak. İsmini saydım bu derlere. Selamlarım Baki'dir Murat abi. Eyüpan ve Cansever'den seni bu alemde kim tanımaz ki şarkısı derli dostlara armağan olsun. Ben Gediz'den Berkay Kaya. Murat abi ben Menemen. Murat abi Menemen B8 koğuşuna yatmakta olan Bayraklı'dan İzzet Cangül, yani İzoke. Aleykümselam İzzet Can kardeşim. Başta aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Gediz'den Berkay Kaya, Hüseyin Ayvaz, Yunus Emre, Kızıl Altun, Paşa Taş'tan Mevlüt Çetinbaş. Farklı koğuşlarda bulunan başta Suç Ortağım Canberk Aksu, Buca'dan Mevlüt Kalender, Limontepe'den Fatih Karataş, Altay Spor'dan Serkan Ateşçi, akabinde diğer kurumlarda bulunan başta iki gözüm Orçun Akar, Oğuzhan Akar, Alican Ceylan, Enis Küçük Kalfa, Çiçek Emoş, Okan Efe, bu isimleri zikrettim abi dostlarıma selamlarım. Bakidir ben Bayraklı'dan İzzet Cangül, yani İzoke. Sıradaki çalan şarkılar şerefli atan tüm dostlara

0: armağan olsun.
1: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
2: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

Selamünaleyküm Canabi Murat Bingöl. Ben Menemen C2 Koç'tan Bornovalı Ömer Cengiz Yüksel. Aleykümselam Ömer Cengiz kardeşim. Öncelikle Koç ve kurumda bulunan başta hayrancıların babası Aslanlar Aslanı Turan Afşar olmak üzere sırasıyla Ercan Koçak, Ercan Doğan, Özcan Doğan, Muhammed Kılıç, Sedat Büyüksu, Ahmet Han Bağcı, Haydar Karakur, Serkan Kiremitçi, Alaçatılı Batuhan Başar, Şakran'da bulunan Azat Bağıran dostuma ve selam olsun. Küçük balık büyük balık devri bitti. Düşeni yeri sizi seven Ömer Cengiz Yüksel. Harun Güven abimin de bu derlere dayı şarkısı armağan olsun. Murat abim kolay gelsin. Ben Menemen C2 Koğuşlu Yatan Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların aslanı Turan Afşar abim. Canım kanım yoldaşım Latif Candoğan Aslan abim. Reis Harun Güven Öz abim. Tolga Kartal Asarlık Sefiri Alaaddin Akra. Tövbekar Yusuf Ekrem Şahin Ahmet Öz Esmer Alaçatılı Batuhan Başar. Ceyhun Karabağlı Can dayı Murat Altında Adanalı Cuma dayı. Kuruçay efsanesi Deniz Birsen. Menemenli Hasan Kınacı kardeşim Hamza Turan bu derlere Reis Harun Güven abimden Metin Akkaya'dan mahkum şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Menemen C2 koğuşundan Bornovalı Ömer Cengiz Yüksel. Başka kurumlarda bulunan dostlarıma senin sesinle selam göndermek istiyorum. Başta canımın canı aslan dostum Azat Bağıran, Salih Yılmış, Okan Karasu, abi Mert Butin, Namıder Bornovalı Cengiz Aslan abim, Abdullah Güven, Mazlum Kanat, Roşat Demir, Baran Altında, Antalya Fethi'nde yatan, canım karım aslan dayım Atalay Altun, Manisa Fethi'nde yatan amcam Özcan, büyük al oğlu Samsun cezaevinde olan abim Eren, Boz Torbalı açıkta yatan Kemik Erdal amcama ve Reis Harun Güven abinin derlisine ve şerefiyle yatan tüm mahkumlara bin selam olsun. Bu derlere Ferhat Tunç'tan sanmasınlar öldük şarkısı armağan olsun. Ben T1A14'ten İbrahim Taşıyan derler Şoreş Ali Arap Aslan Fırat Çelenk Ogün Özdemir Oğuz Toluk Can abim Mert Kahraman Can kardeşim Yılmaz Sak Mahmut Tütüncü Çaki Başkan Güney Sak Eko Kahraman Baran Yıldız Engin Can Balcı Fırat Coşkun Engin Can Balcı Emrah Tokça Engin Avşar Özcan Arap Aslan ve Arap Aslan ailesi Osman Karakalpak Serkan Yılmaz Melih Çelenk Gülşah Kır ve Fırat Çelenk'in derlisi Dilek Karakaya Güney Sakın derlisi Yaren Serpil Saka bin selam ediyorum. Murat abime de hayırlı yayınlar diler. Ben İbrahim Taşıyan sağ olasın İbrahim kardeşim. Ben T114'ten Bozyakalı Ali Arap Aslan yani Şoreş. Benim için derliler ve kıymetler İbrahim Taşıyan Çamdebili Sarı Oğuz Ogün Özdemir Mert Eko Kahraman Yılmaz Güneysak Celal Eken Kral abi Mengin Afşar Bozyakalı Mahmut Tütüncü yani Bebeto Bozyakalı Bekir Direk Süleyman Bulut Aslan kardeşim Özcan Arap Aslan ve Kubilay Arap Aslan Eski İzmirli Kurtuluş Çakarlı, Veli Çelenk amcaoğlum Keko Fırat Öztaş Selam bu derlere tüm Bozyaka çocuklarına da selam ediyorum. Ben T1A14'ten Bozyakalı Ali Arap Aslan, Kadın Kapalı'da bulunan aslan dostum Fırat Çelenk'in derlisi Dilek Karakaya ve yine Kadın Kapalı'da bulunan benim için çok değerli, çok kıymetli olan Deniz Yeşildağ radyo başına. Seni çok seviyorum, çok özlüyorum, senin peşindeyim. Bunu unutma elbet bir gün. Ben T1A14'ten Ali Arap Aslan yani Şoreş.

0: Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 47 50 0541 780 47 50
1: Tekrardan selamünaleyküm, hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalı da ablalarım, kız kardeşlerim, hepinize bir kez daha sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Hepinize sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum, huzur diliyorum, güzellikler diliyorum. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin. 7.30'dan 8'i çeyrek geçeye kadar SMS mesajlarının bir kısmını paylaştık. Sonrasında WhatsApp'tan sabit standart koğuş mesajlarının bir kısmını paylaştık. Sonrasında kardeşlerimin kayıt mesajlarının bir kısmını paylaştım. Yenilenen ek olan kayıt mesajlarının bir kısmını da daha sırada, onları da süreç içerisinde paylaşacağım. Hemen selamlarına selamlarımızı gönderelim. Sonra WhatsApp'tan kaldığımız yerden devam edecek Murat'la Gönülden Gönüle. Burhan Ormancı. Burhan'ım, selamını aldım, gözlerinden öpüyorum. Ben de seni çok seviyorum. Ağrılı İbom, senin de selamını aldım kardeşimden. Hakan Yavaş, Hakan'ım, selamlarınızı aldım. Ahmet Can Alan, Ahmu, selamını aldım Bremen. Hepinizi seviyorum. Sizlere de koğuşlarınızdaki tüm kardeşlerime, abilerime de sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Sonrasında Ahmet Can Alan kardeşimin Harun Tarduş Bremen, sana çok çok selamı vardı, seni çok sevdiğini söylemiş de Ahmet Şehrim şarkısında sana armağan etmemizi ricasında bulundu. Ahmet Can Alan kardeşimiz ve koğuşundaki tüm dostlarının sana çok çok selamları vardı. Üstümüzde kalmasın. Hemen akabinde Çiko Gürkan. Gürkan'ım, Çikom, şarkı arasına denk getirirsen beni ara. Senden telefon bekliyorum. Çikom, Çikom Gürkan. Sana da koğuşundaki kardeşlere sevgiler, selamlar. Sonrasında T2B14'teki sevgili kardeşim, sevdiğim kardeşim Süleyman Üçer. Süleyman'ım, selamını aldım. Allah razı olsun, ben de seni seviyorum. Koğuşundaki tüm kardeşlere de Gökhan Akdağ kardeşim, Yılmaz Ökmen kardeşlerim, selamlarınızı aldım. Ben de sizleri seviyorum. T2B14'teki tüm abi kardeşlerime de buradan sevgiler, selamlar olsun. Süleyman Üçer, Süleyman'ım, sana da sevgiler, selamlar olsun kardeşim benim. Bakalım başka notlarımız var mı? Yoksa hemen. Vardı aslında ama nereye yazdık? Baya karışık önümüz. Ha, sponsorluk için de sevgili kardeşlerim, Harun kardeşimizin bu ay, Allah nasip ederse, son ayın birinden sonra yeni, hemen onu da dolan saatleri de söyleyeyim. Bir 3 tane kardeşime söz vermiştim ama o kardeşlerimizin ismini yazmıştım. Haklarını helal etsinler. Burası biraz sıkıntılı, ortam anlamında değil, düzen anlamında. Yazdığım kağıdı da bulamıyorum. Şimdi 7.30 ve 9 arası saatimiz 3 aylık doldu. Ayın birinden sonra, Eylül'ün birinden sonra 3 ay, 7.30 ve saat 9'a kadar olan saatimiz doldu. 9-10 saatimiz, o da 3 aylık kardeşimize doldu. Diğer saatlerimiz Eko Birlik, Eko Can, Mami'den haber bekliyorum, haber gönder bana, mahcup olmak istemiyorum, seni çok seviyorum, 6-7 ay öncesinden sana sözüm vardı. Sonrasında diğer iki kardeşim, hakkını helal etsin, isimlerini hatırlayamadım, o kardeşlerime sözüm vardı, boşaldığı zaman haberiniz olacak dedim ama isim aklımızda kalmadığı için o kardeşlerime mahcup olmak istemiyorum. Allah nasip ederse birkaç saatimiz boş, haberiniz olsun. Arzu eden kardeşlerim, o iki kardeşim ararsa beni ismen hatırlayacağız. Mahcup olmak istemiyorum o kardeşlerime de. Bilgi almak isteyen kardeşlerimiz varsa liderin numarasını biliyorsunuz, reklamlarda çıkıyor. Yani reklam dediğimiz ara jingle'larda çıkıyor. Haberiniz olsun sevgili kardeşlerim. Takip eden numarayı not almak isterseniz, hem WhatsApp üzerinden mesaj göndermek isteyen kardeşlerimiz varsa o numaradan bana sabahtan akşama kadar ulaşabilirler. Kaldığımız yerden devam. Şakran T3C5'te bulunan canım kardeşim Emirhan radyo başına. Canım kardeşim, nasılsın? Umarım iyisindir. Bizler iyiyiz. Herkesin sana çok selamları var. İnşallah gün cuma günü görüşeceğiz. Sen de moralini her daim yüksek tut. Bugünler elbet geçecek. Tekrar bir arada olacağız. Bol bol dua etmekten asla vazgeçme. Benim de dualarım her zaman seninle. Kardeşim Rabbim gönlünden ferahlığı yüzünden tebessümü eksik etmesin. Sen çok güçlüsün. Bugünleri de hep birlikte atlatacağız inşallah. Her zaman ailen yanında, bunu unutma. Allah'a emanet ol Emir Hanım. Gözlerinden öpüyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Biz T1B8'den Fırat ve Veli Çelenk. Aleyküm selam Fırat'ım, Veli'm. Sağ olun kardeşlerim. Derla abimiz Kurtuluş Çakarlı'ya Fatih Bulut'tan. Gör bak şark sarman olsun. Bizi seven herkese selamlar olsun. Can abi Murat. Biz T1B8'den Fırat ve Veli Çelenk. Buradan bizim için derli olan Oğuz Soluk, Eski Çamlıklı Fatih Boran, Oktay Özdemir, Mert Eko, Kahraman, Bilal Çetin, Emir Yıldırım, Poyraz Sayacı, Muhittin Karakaş, Azat Özışık, Mahmut Tütüncü, Çağrı İşçi, Fatih, Faik Temiziş, Burak Ceylan, Cellomen, İbrahim Taşan, Ali Arap Aslan, bu değerli canlara selam ediyorum. Cellomen, senin de selamını aldım. Bak diyoruz var çünkü sonrasında, neyse senin mesajınla birkaç kardeşimin, Serhat'tı galiba, mesajını okurken inşallah selamımızı gönderelim. Ayıp etmiş olmayalım. Biz T1B8'den Fırat ve Veli Çelenk. Buradan bizim için değerli olan abi kardeşlerimize selam göndermek istiyoruz. Kurtuluş Çakarlı, Fırat, Çağrı Beke, Mustafa Fidan, Mustafa Can, Sunan, Boran, Can Akalık, Yusuf Ateş, Efe Pınar, Yiğit, Serbest, Hasan ve Hüseyin İkinci, Boran, Baran, Berkay, Çelebi, Umut Sezer. Bu canlara bin selam olsun. Sana da hayırlı yayınlar Murat abim. Sağ ol Fırat'ım, sağ ol Veli'm, sağ ol kardeşlerim. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben İkinoğlu'dan, Çukur Mahalle'den Samet Kırk Dişçi oğlu namı derciyo. Aleyküm selam Samet kardeşim. Kader birliği yaptığım abilerim Nurettin Ersarı, Mehtaplı Tanju Koca, Kuruçay'dan Eyfan Dinçer, Cenk Koşun, Eşref Beke, Tolga Şemen, Oğuz Yıkar, Murat Akbulut, değerli dostlarım Çiğli Harman Dalı'ndan Görkem Sarı, Tansel Süngü, Olcan Yazıcı, Sergen Duru, Mustafa Ulu, bu abi kardeşlerime selam olsun. Rüzgar ne kadar sert eserse esin, kayadan götüreceği tek şey tozdur. Can Bay ve Muti'den en güzel şarkı abim Nurettin Ersarı'ya armağanımdır. Ben Tepecik Çukur Mahalle'den Samet namı der Ciyo. Bir nolda yatan eniştem abim Sebahattin Yıldırım canımsın. Emre Bakaş Yager, Soner Demirci, Baran Eren, Baran Eroğlu, Berk Çavuş, Tolga Yalur, Metocan Yılmaz, Yılmaz Sak, Zalim Fırat Badak, Azat Başak, Yusuf İstanbul, Mehtaplı Tanju, Koca Kes, Günler ne kadar zalim olsa da geçmeye mahkumdur. Ciyo, Müslüm Gürses'ten Seneler şarkısı Tanju Koca abime armağanımdır. Kurtuluşum, gözlerin değdiği an başlar, zaman bir saniye öncesi yokmuş gibi, her dakika yeniden kurulur bu dünya, sanki seni ilk kez görmüş gibi, olmaz derler her an sevemez insan, bilmezler kalbimin her ritmini, ben saatleri unuttum çoktan, saniyelerle ölçüyorum sevgimi, seni çok seviyorum Gökçe Çiçek Çakarlı. Koca adam, sen benim sadece hayatıma giren bir insan değil, kalbimin eksik parçasısın. Yanındayken zamanın nasıl geçtiğini, uzaktayken ise saniyelerin ne kadar ağır ilerlediğini anlıyorum. Bütün dünyayı bir kenara bıraksam yine de senin gözlerinde kaybolmayı seçerim. İyi ki varsın, iyi ki kalbimin sahibisin, seni her şeyden çok seviyorum. Gökçe Çiçek Çakarlı. Selamünaleyküm Murat abim, ben T1B11'den Tepecikli Berdan Doğanay. Ceviz kıran aleykümselam Berdan Doğanay kardeşim. Başta Kocaeli F2'de olan babam Raif Doğanay Ceviz Kıran ve dedem Nizam Gezgin'e selam ediyorum, ellerinden öperim. Ayrıca Konya'da olan amcam Şehmus Gezgin, T4'te olan dayım Ali Turap Yentüz, Menemen'de olan Ali Ecellioğlu, Şakran Açık'ta olan dedem Hüseyin Yentüz, abim Uğur Nesivat, amca çocuklarım Yunus Bağtur ve Tatar Bağtur'a selam ediyorum. Bu gece istek şarkım Bir Beklentim Yok Benim. Murat abim, ben Tepecik'ten Berdan Doğan'ı Ceviz Kıran kader birliği yaptım. Başta Escobar abim Fırat Gezgin olmak üzere dayılarım Erkan Ecellioğlu, Akındal, Aslan kardeşim Cio Yaşar, Doğan'ı canlarım olan Hasan Kula, Nurullah Öncü, Ercan Bali, Kasabalı Vedat Vermez, Erhan Teker, Eren Dinçer, Furkan Alkaş ve bizi seven tüm dostlara selam olsun. Gizginler koğuşuna Talarado'dan Çabuk Olalım Aşkım şarkısını armağan olsun. Murat abi her daim seviliyorsun, sağlasın kardeşim benim, sizler de öyle. Selamünaleyküm, aleyküm selam, ben TK1 Koğuş'tan altında Kandereli Keko Hasan, yani Hasan Maden, burada kadın kapalı B7'de yatmakta olan canımdan çok sevdiğim, canım kanım tek gerçeğim Gamze Maden'e sesleniyorum. Canımın yarısı canım karım, bu hayattaki tek sevdiğim tek gerçeğim sana olan aşkım, gün geçtikçe çok tehlikeli bir şekilde büyüyor, kavuşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum, Allah'a yemin olsun kalbim senden başkası için atmaz. Seni canımdan çok seviyorum, benim güzel yüzlü karım, tek gerçeğim Gamze. Ayrıca çok sevdiğim Gamzem'le aynı koğuşta olan Davut Demirkıran dayımın derlesi Vildan yengeme de bin selam olsun. Ben TK1 koğuştan Altındağ Kandereli Keko Hasan, yani Hasan madem burada kadın kapalı B7 yatmakta olan canımdan çok sevdiğim canım karım tek gerçeğim Gamze Maden'e sesleniyorum. Canımın yarısı, canım karım, bu hayattaki tek sevdiğim tek gerçeğim sana olan aşkım gün geçtikçe çok tehlikeli bir şekilde büyüyor. Kavuşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum, Allah'a yemin olsun. Kalbim senden başkası için atmaz, seni canımdan çok seviyorum. Benim güzel yüzlü karım tek gerçeğim Gamzem, ayrıca çok sevdiğim Gamzem'le aynı koğuşta olan Davut Demirkıran dayımın derlisi Vildan yengeme de bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Veysel. Yes mestiler, aleyküm selam Veysel kardeşim. Şakran 2'nin olduğu cezaevinde bulunan aslan dostum Çınar Deniz Kurt iki gözüm. Doğum günün kutlu olsun. Nice sağlıklı, mutlu, özgür senelere inşallah, seni seven dostun Boz. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Murat abi ben Veysel. Yes mestiler, Şakran 3'nin olduğu B18 koğuştan bulunan kıymetlim büyüğüm babam Çağdaş Yes mestilere bin selam ediyorum. Ardından aslan kardeşim Armağan, Eletos Çınar, Birlik Uğurcan, Taşpınarlı, Mami Taşpınarlı, Köylü Murat Aktan, Namıder, Façalı, Ekrem, Doğan, Ekrem, Birlik Umut, Geçkel, Mertcan, Ütücü, Yusuf Tokay, Reis, Hacı Simo'ya bin selam ederim. Günü şu sözle kapatmak istiyorum. Yolumuz dikenli olabilir ama biz timar etmesini iyi biliriz elbet bir gün. Evet, biz timar etmesini iyi biliriz elbet bir gün. Öncelikle selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1A3'ten Onur Sevinç. Benim için değerli olan abim dostlarım Murat Erez, Namıdar, Balina, Hakan Yavaş, Burhan Ormancı, Cix Muro, Onur Camgöz, Aliko Bingöl, Çağrı Yıldırım, İbrahim Akkaşlı, Berkan Alpaslanlı, İlhami Türkmen, Yılmaz Ecelli oğlu, Ekrem Bayraktar, ismini sayamadım, tüm Yamanlar çocuklarına bin selam olsun. Tek mücadelemiz onurlu bir yaşam, şerefli bir ölüm uğruna. Sizi seven sayan dostunuz Dino Sevinç, gecenin tüm şarkıları sizlere armağan olsun. T1A3 koğuşuna olan her şeyim Onur Sevinç. Takvimden düşen her yaprak senin özgürlüğüne daha çok yaklaştırıyor. Sabırla beklenen o güzel yarınlar kapıda sevgilim. Sen benim dünüm, bugünüm ve en güzel yarınımsın, her şeyimsin. Elbet o güneş bizim için de doğacak. Bu geçici karanlığın sonu aydınlık olacak sevgilim. Seni çok seviyorum. Özlenen ve beklenensin iki gözüm. Ahmet Kaya'dan söyle şarkısı sana gelsin sol yanım. Ben TK4 koşulan Mertcan Karayüz, benim için değerli olan öncelikle Foçalı Serhat, küçük dayım Yusuf Oyur, Ali Baran Koçtan, Atakan Koçak, Arda Erdemli, Ferdi Bingöl, Serdar Koyuncu abim, Nurullu Öncü, İbrahim Aladan, Mert Eko Kahraman, Muhammed Sayın, Ömercan Kerim Kaya, tüm abi dostlarıma selam olsun. Gökhan Namlı'dan 5 kuruş. Ben TK4 koğuştan Yusuf Oyur, benim için kıymetli olan Foçalı Serhat Küçükdayıma selam olsun. Mertcan Karayüz, Vahap Aksoy, Ali Baran koğuştan Fatih Etiyüngü, Bülent Dernek, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Hamit Elma, Cihat Sert, Kadir Tör, Muharrem Erciyes, Onur Kale, Diyar Erüş, Tayfun Tolay, ismini saymadım tüm dostlarıma selam olsun. Gece bir söz, altın ateşle güçlü insan acıyla sınanır ve selam. Murat abim ben Rümeysa Oyur, canım eşim TK4 koğuştan Yusuf Oyur'a aşkım. Ara beni, mutlu haberlerim var sana, içimden tutamıyorum daha fazla. Çok heyecanlandım, seni çok seviyorum, az kaldı ömrüm, Allah'a emanet ol, ara beni.

Öncelikle selamun aleyküm Murat abi. Ben Üçnoğlu A13'ten Ömer Elmastaş. Aleyküm selam Ömer kardeşim. Farklı hapishanelerde olan aynı kaderi paylaştığım Kadir Deniz, Sidar Deniz, Baran Ayçil, Ahmet Güneş, Doğukan Akdemir, Osman Kırcal, Agit Arslan, Velat Arslan, Berşan Polat Balıkçı, Özgün, Emirhan Zırhlı, Eyfan Bozkurt, Melih Demir, Ahmet Göçin, Yusuf Gülçin, Apo Nurdoğan, Berkay Kaya. Bu derlere bin selam olsun. Yan mırın yan azadi, onur yaşamdan üstündür. Ben Ömer Elmastaş. Murat abi ben Üçnoğlu A13'ten Ömer Elmastaş. Birlikte kader birliği yaptım. Başta Mustafa Turan yani Mute. Karşıyakalı Aykut Polat, Ali İmran Korkmaz, Emin Rutbil, Ferhat Kırdın, Nasır İnan, Barışcan Kartalmış, Barış Ercan, İsmail Ercan kardeşler. Bayraklılı Ercan Ekin, Can Dostum, Bıra, Devran Koçan, Alpaslan Aldanmaz, Sercan Birbir, Emre Yener. Bu derlere bin selam olsun. Şu sözle bitirmek istiyorum. Eğilip bükülenler dik duranları sevmezler. Onur yaşamdan üstündür. Ben Ömer Elmastaş. Benimle birlikte yatmakta olan öncelikle kardeşim İlhan Özdemir, akabinde Mertcan Karayüz, dayım Serhat, küçük dostum Yusuf Oyur, Ali Baran, Koçtan Hamit, Elma, Eyüp Yeldir, Bozyakalı Cemal, kapıdan şerefiyle çıkan tüm kardeşlerime selamlar olsun. Adnan efem sevgilim, sen benim güvenli limanım, evimsin, seni her zaman seveceğim. Başımı kaldırıp bakmam kimseye, neyim varsa sensin, neyim eksikse yerine sensin. İçimdeki çocuksun, neşemsin, nefes aldığım sürece her şeyimsin. Bu günleri birlikte atlatacağız ve sana söz veriyorum ki her zaman yanında olacağım. Solum sana, sonumuz Allah'a emanet efem. Selamünaleyküm Murat abi, aleyküm selam Kenan kardeşim. Belki koğuşuna yatan sevdiğim Damla Avcı. Evet, seni ilk gördüğüm gün ve şimdi arasında çok fark var. Çünkü seni şimdi daha fazla seviyorum. Berivan meşeler, voltalar kısa. Murat abi ben Damla Avcı, belki koğuşuna yatıyorum. Birlikte yattım. Dostlarım Zeynep, Uğrak, Meltem, Toprak'la, Berfin, Erkan, Tuğşe, Kundakçı, Emel, Madak. Canan Batur, gece bir söz bırakmak istiyorum. Kaybetmekten korktuğum her şeyi özgür bıraktım. Şakranda yatan Ferhat Arslan sevgilim, sana kavuşunca her şeyin eskisinden de güzel olacağına inanıyorum. Özlüyor, bekliyor, şükrediyorum. Senin gibi bir insanı hayatımda olduğu için iyi ki benimsin, hep olman ve özgür olman dileğiyle yarın. Selamünaleyküm Murat abim, ben Kadir Sürer. Aleykümselam Kadir kardeşim. TKA4'te yatmakta olan babam Vedat Sürer, Foçalı Serhat dayım olmak üzere Mertcan, Karayüz, Erdi Şeker, Bülent Dernek, Cihat Sert, Ali Baran, Hamit Elmas, Yusuf Oyur, Salih Şen, Erkan Ulukan, Baran Akan, Adnan Özdemir, İlhan Özdemir. Babamla koğuş arkadaşlığı eden abilerime selamlarımı iletiyor, büyüklerin ellerinden öpüyorum. Şu an yanımda bulunan bana öz abimden yakın olan Tamer Alabay, Caner Canatan, amcam Garip Sürer'in babam Vedat Sürer'e bol bol selamları var. Teşhis yatmakta olan amcam Devlet Sürer, Şehmi Sürer, Ali Sürer, Menemen kurumunda olan amcam Mazlum Sürer, diğer kurumlarda bulunan Gökhan Sürer, Maviş Serhat Sürer, Şeyto Azat Sürer, hepsine selamlarımı yolluyor, hepsinin ellerinden öpüyorum. Gel yaramı sar, Hazar Yıldız'dan armağan olsun. Soner T1C18'deki kardeşlerim. Soner bak kardeşim demiş ki Murat abim, dün attığım mesaj okunmadı herhalde demiş. Soner, okunmayan mesaj olmaz bizim önümüze düştüğü sürece. Oktay kardeşim, Oktay Aktaş sonrasında köylü Mesut Çaylak Mesut'um. Bilginiz olsun kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi. T1C18 koğuşundan Soner Demirci. Aleykümselam Soner kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan derli abim köylü Mesut Çaylak, diğer abilerim Hasan Sodan, Oktay Aktaş, Enes Gösen, Mehmet Küreken, Muhammed Sayın, Mızrak Şen, Celal Batur, diğer koğuşta olan kardeşlerim Mehmet Cengiz, Emirhan Canbaz, akrabam olan hep Bektaşoğlu ailesine, Akın ailesine, Menemen'de yatmakta olan kuzenim İlker Demirci, eniştem Doğan Şit'e selam olsun. Küçük balık büyük balık devri bitti, düşeri yeriz. Yanımda sağlam bir dostum varsa bu alemin ağası da biziz, paşası da aslan kardeşim Mehmet Cengiz'e.
Selamünaleyküm Murat abi, ben T1 C18 Koğuş'tan Oktay Aktaş. Aleykümselam Oktay kardeşim. Koğuş'unda kader birliği yaptım. Mesut Çelek, Hasan Sodan Kaleli, Beşir Acar. Kardeşlerim Soner Demirci, Enes Köse 4-0'dan Ferhat Aslan, canım ciğerim yerim Yusuf Esen. Ekinol'da bulunan dostum canım Muhittin Çalışkan, Can Barış Çakır, Çağlar Çakır. Amrullah Korkmaz, Yusuf Kaymaz'a bin selam olsun. Bütün arkadaşlara İsmail Türüt'ten bir adam tanıdım şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1 C18 Koğuş'tan Gültepe'li köylü Mesut Çaylak. Aleykümselam Mesut kardeşim. Aynı koğuşumda bulunan kardeşlerim Beşir Acar, Soner Demirci, Cengiz Karadan, Oktay Aktaş ve diğer koğuşlarda bulunan dostlarım Ahmet Can Alan, Burhan Ormancı, Engin Kaya, Ağrılı İbrahim Bayram, Eray Deniz Oyman, Atamer Çelik, Mustafa Çakır, Oktay Özdemir. Canlara selam olsun. Çınartepe'li köylü Mesut Çaylak. Hera'dan selamlar, nasılsın? Bizler iyiyiz. Bugün birkaç arkadaşla Foça'ya geldik. Telefon pek çekmiyor. Dün Emre'ye yazmıştım dediklerini. Yarın sana yazarım net olarak. Çocuklar evdeler, kendine iyi bak, Allah'a emanetsin. Savaş Aktaş radyo başına. Selamünaleyküm Murat abi, kolay gelsin. Ben Buca'dan Muzaffer Saklavcı. Aleykümselam Muzaffer kardeşim. Şakran TC9'da bulunan Aslan kardeşim. Savaş Aktaş'a selamlar olsun. Umarım iyisindir. İyi olmanı Yüce Rabbim'den temenni ediyorum. Bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşmiş. Ne duyduysan aksine öyle bir şey olmayacak. Sen içini ferah tut. Bir anlık sinir olur böyle şeyler. Senin kardeşin burada. Asla böyle bir şey izin vermem. Gelip geçici kızgınlık, sinir diyelim. Yarın Allah'ın izniyle oradayız. Aklın kalmasın. Burada takma kafana. Rabbime emanet ol. Savaş Aktaş. Murat abi, ben Buca'dan Muzaffer Saklavcı. Şakran TC9'da bulunan can dostum Savaş Aktaş'a selamlar olsun. Rabbim senin olsun. Bizler iyiyiz şükür. Sorun yok olmaması için uğraşıyoruz. Üstesinden geliyoruz. Aklını bulandırma. Kalbini ferah tut. Ben ne güne duruyorum burada. Senin mutlu olman bizim de mutlu olmamız demek. Seni çok seviyorum. Can dostum benim. Seni Rabbime emanet ediyorum. Bütün koğuşa selamlarımı iletiyorum. Rabbim sizinle olsun. Tez zamanda sevdiklerinize kavuşursunuz inşallah. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Tepecik'ten Aliço. Aleykümselam Aliço kardeşim. Şakran 4 nolu A19'da bulunan başta Büyüm Şeyh Musbulut olmak üzere tüm abi kardeşlerime selam eder. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Murat abi hayırlı akşamlar. Ben Tepecik'ten Aliço. Şakran'da bulunan başta Büyüm Şeyh Musbulut, Metin Küznek, Candan Öte kardeşim Bekircan Savran. Dostlarım Hüseyin Tün Anas'ın oğlu Veli Deveci Bulutöver, Sedat Sakız Çiçeği, Çağdaş Epbektaşoğlu, Emre Dal, Mesut Epbektaşoğlu, Yusuf Dal, Harun Baş, Yılmaz Baş, Mehmetcan Akbaylı, Eren Heper, Mert Kahraman, Eko Kahraman, Muratcan Ergün, Murat Yeke, Çiko Gürkan, Gökhan Kubila, Hikmet Çayvaz, Ali Ejder, Hasan Çakmak, Erdem Doğan. İsmini yazamadım, tüm dostlara selam eder. Yüce Rabbim'den tez zamanda özgürlük sofralarında görüşmek üzere, sizleri seven Aliço. Murat abi ben Nazar Beydilli, hanım ağam B9 koğuşun hanım ağası Eşref Tek gibi kadın. Benim annem Canan Beydilli. Sabret, senin kalbin güzel. Her zaman sen kazanacaksın. Işına güneş, gücüne düşmanlar ayran. Tek kişilik ordus. Rabbim utandırmasın annem. Senin çocukların senin gibi kalpleri merhametli. Herkes ayran ve annemin değer verdiği kızı Nuran Gökçan, benim çılgınım İrem Erdemir. Size de selam ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Gizo'dan bacımın asaleti, bu ismini saydım, asaletli kadınlara gelsin. Murat kardeşim ben B9'dan Canan, kardeşlerim Nehir Batur, Nuran Gökçan, güzel kızlarım Meltem Beydilli, İrem Erdemir, Gizem Belge, Fatma Şahan, Nilay Asun Özçalık. Gece benden bir söz, sefaya vefa göstermeyelim. Hakkı cefadır, Tekirden babaları gelsin şarkısı armağan olsun. Ben Üçnoğlu'dan İlker Özyiğit, kadın kapalıda bulunan evimin kraliçesi Buse Özyiğit. Seni çok seviyorum, iyi ki benimsin, iyi ki benim kadınımsın. Ben kadın kapalı Buse Özyiğit, T3 İlker Özyiğit radyo başına. Ömrüm evimin kralı, hayatımdaki tek doğru, tek gerçek, tek mutluluk, tek aşk sensin. Seni seviyorum. Gece bir söz, bazı insanları ezberliyorsun, bazılarının hafızanda yeri yok. Kalbim seni çok özledi, benlik bir şey yok. Selam Murat abim, aleyküm selam kız kardeşim. Savaş Aktaş, seni çok seviyorum, inan buna, seni çok seviyorum.
Her bir günüm sensiz, cehennem olsa da bunca kötülüğün içinde bana iyi gelen sensin ve seni çok arıyorum. Senden başka kimse umurumda değil. Benim için önce Allah, evlatlarım ve sen varsın. Haklısın, pes etmek bana göre değil ama yorgunluğumu ve sana olan özlemimden her şey seni seviyorum. Tüm kalbimle inan buna savaşım. Savaş Aktaş, her şey değişebilir. İnsanlar, şehirler, mevsimler, duygular ama bir şey değişmez. Seninle kalma isteğim. Yorulsam da, susmak zorunda kalsam da, yollarımız karışsa da ben oradayım. Bir adım geriden, bir nefes ötede, sadece güzel günlerde değil, sessizliğin içinde boğulduğunda, konuşamadığında, seni anlayan düştüğünde, kaldıran elini tutan olmayı sonsuza dek sessiz, sabırlı, koşulsuz, ne olursa olsun, hangi fırtına koparsa kopsun, ben hep senin tarafında olacağım Savaş Aktaş. Abi ben Teş, B17 koğuşundan Ümit Bingöl, buradan tüm dost abla abilere selam olsun. Kadın kapalı yatan ömrüm sevdiğim, ben her daim yanındayım. Işılım sen benim, güçlü ol, bize düşmek yakışmaz. Biz dik durdukça düşmanlarımız düşecek. Işılım seni seven Ümit Bingöl. Abi ben Teş, B17 koğuşundan Ümit Bingöl, buradan öncelikle kadın kapalı yatan sevdiğim Işıl Bingöl için Azar Bülbül'den Vazgeçemem şarkısını çalarsan sevinirim. Işılım seni seviyorum, ben kendimden vazgeçtim ama senden gülüm asla vazgeçmem. Selamünaleyküm Murat abi, Menemen T tipi A23 koğuşuna yatmakta olan aslan abim Zülfikar Büyük Bingöl'e kucak dolusu selam olsun. Unutulanlar unutanları asla unutmaz, seni seven kardeşin Ali Efe Tercan. Aleyküm selam Ali kardeşim. Murat abi Şakran T1 A13 koğuşuna yatmakta olan aslan abim Devran Tercan'a kucak dolusu selam ediyorum. Yaşamak ölmek kadar acı, hatırlanmak yaşamak kadar güzeldir. Hani bir selam beklersin ya, kimden gelirse gelsin unutulmaz dersin. İşte bu selam da aslan kardeşin Ali Efe Tercan'dan sana gelsin. Devran'ım, Devran Tercan devam selamını aldım Ali'den. Valla bizlik bir şey yoktu. Ali'nin mesajları otomatik siliniyormuş. Dün geceden beri Ali'ye ulaşmaya çalışıyordum. Meğerse telefonu kırıkmış. Bugün mesajları tekrar gönderdi Bremen. Bugün kayıt yaptım. İnşallah, bilmiyorum dinledin mi? Bakayım paylaşılmış mı?

Evet, paylaşılmış. Yok, paylaşılmış mı? Evet. Ha, paylaşılmış, aynen doğru. Yani benlik bir şey yoktu, haberin olsun Devran. Bir mesaj da okuyalım. Ondan sonra bir güzel şarkı. Çünkü çok kayıt mesajları var. Onları da arada paylaşmam lazım vakit kaybetmeden ki kardeşlerimiz geç olmadan duysunlar mesajlarını. Kolay gelsin Murat abim. Ben A5 koğuşundan

Olmaz. Gece sözüm imanın tadını almış yüreği ne krallar durdurabilir ne de sadrazamlar. Allah var, gam yok, blok 3'ten ne yapıyorsun mesela. C14 koğuşuna gelsin, iyi yayınlar abim, sağ ol kardeşim. Murat abim, ben A5 koğuşundan Esen Çalışkan, derdim Zühal Aksır başta olmak üzere güzel dostlarım Hayriye Seyar, Belgin Durak, Aslan kardeşim Pelin Arslan, Buhsen Çelik, Şehriban Fidan, Nezahat Resimci, Burçin Şenyüz, Beste Soğukkuyu, Yasemin Başanan, Öznur Kalli, Sinem Özdağar, Suç Ortağım Çimen, Duman Gece Sözüm, benim hayatım, benim kararlarım, benim kurallarım, sonucuna razıyım, Seko Tepo, gözümde bir dünyasın, çalarsan sevinirim abim. Şakran T3 B9 koğuşundaki erkek arkadaşım Koray Özmen radyo başına. Sevgilim, seni görmek bana çok iyi geldi ama halini pek beğenmedim. Lütfen dediklerimi yap, aklım sende bırakma. İyi ol, güçlü ol ki ben de olayım. Dinlenirim bugün, çok yorgunum, yarın akşama doğru ara. Herkesin selamları var, çok öpüyorum, bir tanem Allah'ıma emanetsin. Şakran T3 B9 koğuşundaki erkek arkadaşım Koray Özmen radyo başına. Gönlüme baharları getiren canım sevgilim, seni görmek, ellerini tutup boynundan öpebilmek dünyanın en güzel hislerinden biri. Ve sonsuza kadar bunu kaybetmek istemiyorum. İyi ki varsın, gözünü, gönlünü, sözünü sevdiğim. Seni çok severim. Yıldız Tilbe, aşk içinde aşk var. Kardeşlerim, bir şarkı, bir şarkıdan sonra hemen şöyle kardeşlerime bir kısım kayıt mesajlarını, evet, paylaşayım. Takriben bir 10 dakika sonrasına kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Selamünaleyküm Murat abim, ben Menemen A8 Koşulan Çimentepe'de Eşref Duman. Aleykümselam Eşref kardeşim. Başka hapishanelerde yatan derli mahalle büyüğüm abim Serdar Özcan, reisim Tayfun Demirtaş, aslan babam Nurettin Duman, abim Tamer Demirtaş, dayım İbrahim Kaya, abilerim Veli Deveci, Hasan Yüz Temur, Bahattin Şengel, dostlarım kardeşlerim Mustafa Evcil, Fehmi Vardal, Sedat Can Devrilmez, Hamdi Vardal, Çeki Başkan, Murat Savaş, İlhan Sayhan, Arda Çetin, Mehmet Can, Ersan, Hikmet, Şahin, Devran, Karahan, Arap, Mert, Pope, Murat, Ali Şimşek, Ali Akarsu, Mehmet Çakıcı'ya bin selam olsun. Ben Eşref Duman. Murat abi, ben Menemen A8 koğuşundan Çimentepe'de Eşref Duman. Başta Aslanlar Aslan Ödemiş'te yatan babam Nurettin Duman, eniştem Cem Sülpçin, Afyon'da yatan amcam Eşref Duman, reisim Tayfun Demirtaş, Üçnoğlu'da yatan dayım İbrahim Kaya, suç ortağım canım kanım Mehmet Ali Vardal, Antalya'da yatan eniştem Kerem Kaçar, İkinoğlu'da abim Tamer Demirtaş ve son olarak aynı kurumda bulundu canım kanım yeğenim Hasan Yüksek, bin selam ediyorum benden bu canlara, suç ortağım Memo'ya Muti Heyecan'dan güzel bir şarkı armağan olsun. Çimentepe'li Eşref Duman. Murat abi, ben Menemen A8'den Çimentepe'li Eşref Duman. Başta kardeşlerim Efecan Taş, Şahin Bingöl, Eyüpcan Uçak olmak üzere dostlarım Çamdibili Tugay İrdem, Çamdibili Doğan Koçak, Erhan Aydın, Hüseyin Kurt, İbrahim Çetin, Cem Yüce, Emrullah Mutlu, Gani Hasan, Saki kardeşim, Balina, Vedat Budak, Seymen Kurt, Ferhatsa, Hasan Bedir, Ercan Çelikgil, Tuna Candan, Hakan Yüksel, Ege Öze, Hüseyin Çetinkaya, Ozan Ulubey, Umut Ayhan, Nurullah Kaya. Bu dostlarıma selam ederek bir söz bırakmak istiyorum. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. Biz eğilenlerden değil, dik duranlardanız eş hocan. Murat abi, ben Menemen A8 Koşulan Çimentepe'li Eşref Duman. Başta kardeşlerim Efecan Taş, Şahin Bingöl, Eyüpcan Uçak, Celal Doğan Koçak, Tugay İrdem, Erhan Aydın, Balina, Vedat Budak, Pisko, Emrullah Mutlu olmak üzere aynı kurumda bulundum. Abi dost kardeşlerim Hasan Yüksek, Şerafettin Debeci, Erdem Çakıcı, Doktor Zeki Kaya, Cüneyt Çetin, Deniz Kahya, Özcan Boral, Özcan Doğan, Hüseyin Glor, Çakır Osman, Yunus Batur, Murat Tanhan, Hıdırcan Kul, Çetin Kepçe, Gürhan Uyan, Cihat Aksakallı, Apo Yaz, Ramazan Yaman, Fırat'a bin selam ediyorum. Bazı yaşamlar ölümden de beterdir. Eşref Duman. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran Açık'tan Devran Yüksek. Aleykümselam Devran kardeşim. Burada benle kader birliği yapan dost ve kardeşlere hitaben Serkan An, Mizgin Ortaç, Murat Sarı, Kadir Karaca, Esat Enes Alsaş, Dibek Başının Gülü, Oğulcan Bakırcı, Mustafa Gezer, Ezgin Oğuz, Furkan Tunç, Murat Avcı ve 4 nolu D5 koşun olan Şakir Söylemez, Fatih Özışık, Civan Acar, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Çetin Temel ve dostum Cüneyt Gülser Şehmustu. Çok selam eder Murat Şampınar'dan. Nerede şarkısı bu derlere gelsin. Ben Şakran Açık'tan Devran Yüksek. Ben Şakran Açık cezaevinden Devran Yüksek. Burada ve farklı kurumlarda olan dost ve kardeşleri Çetin Temel, Civan Acar, Şakir Söylemez, Fatih Özışık, Dibek Başılı, Oğulcan Bakırcı, Furkan Tunç, Cüneyt Gülser, Mizgin Ortaç, Serkan An, Murat Sarı, Cem Solak, Savaş Ölçer, Şahin Perçin, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Apo Yerinci. Bu derlerime çokça selam ediyorum. Ben Şakran Açık'tan Devran Yüksek. Ben Foça Açık'tan Seferi Sardı Furkan Tunç. Başta derli abim Devran Yüksek olmak üzere. Burada kader birliği yaptım. Can dostum Dibek Başılı, Oğulcan Bakırcı ve kardeşim Esat Alsaç Şakran. 4 nolu D5 koğuşuna bulunan Civan Velat Acar kardeşler. Sonrasında Çetin Temel, Sinan Yoldaş, Mehmet Fatih Özışık, Nafiz Cancı, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Tolunay Şenyaylar, Yasin Bukan, Şakir Söylemez, Cavit Köroğlu, Velat Yüce, Hüseyin Acar. Bu dostlarıma çokça selamlarımı iletiyorum. Ben Foça Açık'tan Furkan Tunç.
0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
2: Reklamlar.
0: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlak Çay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298.

0: 4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir.
1: Selamünaleyküm değerli ve kıymetli üstadım Murat Bingöl, nasılsın, iyisindir inşallah. Ben Şakran T3C17 Koç'tan gazeteci İbrahim Atbaca. Aleykümselam İbrahim kardeşim, hep beraber yol alalım. Burada kader birliği yaptım başta değerli ve kıymetli dostum, dava arkadaşım Aslan Yürekli, Tolga Yalur, Ali Avşar, Tolga Han, Çolpan, Ömer Özen, Eser Çelik, İrfan Solak, Fatih Önce, Volkan Erdoğan, Berkan Dan Yıldız, Engin Alan, Berk Avcı, Meydancılar Kralı Aykut Putiş'e selam eder. Başka kurumlarda bulunan dostumun kardeşi Muhammed Yalur, Şervan Özen, Barış Özen ve can dostum Avukat Anıl Kara'ya selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğimle gece bir söz bırakmak istiyorum. Bahçıvan bir tane gül yetiştirmek için 40 tane dikene su veriyorum. Sabredin aslan kardeşlerim, hayırlı geceler Murat abim, sağ olasın İbrahim kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şaklan T3C17'den Ömer Özen. Aleykümselam Ömer kardeşim. Burada kader birliği yaptığım derdi ve kıymetli dostlarım gazeteci İbrahim Atbaca, Tolga Yalur, Eser Çelik, Tolga Han, Çolpan, Engin Alan, Berk Avcı, İrfan Solak, Volkan Erdoğan, Berkan Dan Yıldız, Fatih Önce, Meydancılar Kralı Aykut Putiş'e selam eder senin aracınla. T1'de yatan kardeşim Şervan Özen, T4'te yatan abim Barış Özen, T4'te yatan Muhammed Yalur'a selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, dualarım sizlerle canlarım. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Kul plan yapar, kader gülermiş. Allah'ın dediği olur. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim, ben Tolga Yalur. Aleykümselam Tolga kardeşim. Şakran T3C17'de kader birliği yaptım başta aslan yürekli dava arkadaşım, can yoldaşım, gazeteci İbrahim Atmaca, Ali Avla, Ömer Özen, Berk Avcı, Tolgan Çolpan, Engin Alan, Volkan Erdoğan, Berkan Dan Yıldız, İrfan Solak, Fatih Öncü, değerli ve kıymetli abim Eser Çeli'ye selam eder senin aracılığınla. Başka kurumlarda olan dostlarım başta paşam Muhammed Yalur, Hacı Candan, Savaş Aktaş, Gündoğan Doğan, Yavuz Bal, Ferdi Bal, Emrah Doğan, Remzi Tekdemir, Barış Doğan, Berat Kurtay, Şervan Özen, Barış Özen, bu dostlarıma selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Gece bir söz bırakmak isterim. Aslandan kurban olmaz. Kurban deveden olur, kurban koyundan, keçiden olur. Biz aslanız, aslan Murat abim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4A8'den İbrahim Akbaş. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Canım kanım yakışıklı abim Cengiz Hanlı Ferhat Arslan başta olmak üzere ve kardeşlerim, dostlarım, abilerim Orhan Yağcı, Mami Tutkun, can dostlarım Sait Sayım Atalay, Tan Yıldız Eren Köse, Murat Vatansever, Doğukan Erdoğan, Oğuzcan Aslan yani Kopu, Ahmet Deder, Enes Turacı, Yusuf İslam, Emin Torul, Cengiz Hanlı Ferhat Arslan abim der ki asaleti kendinde, adaleti Rabbinde ara. Selam Murat abi, ben T4A8'den Doğukan Erdoğan. Aleyküm selam Doğukan kardeşim. Canım kanım yakışıklı abim Cengiz Hanlı Ferhat Arslan başta olmak üzere kardeşlerim, dostlarım, abilerim Orhan Yağcı, Mami Tutkun, can dostlarım Sait Sayım, Oğuzcan Aslan yani Kopo, Ahmet Deder, Atalay Tan Yıldız, Eren Köse, Murat Vatansever, İbrahim Akbaş, Beyaz Pesket, Enes Turacı, Yusuf İslam, Emin Tuğrul, Cengiz Hanlı Ferhat Arslan abim der ki çakallar güçlerini kalabalıktan alırlar, aslan ise yalnızlıktan. Selamünaleyküm Murat abi. T4A8 yani Cengiz Hanlar koğuşundan ben Sait Sayım. Aleykümselam Sait kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım kanım özüm Ferhat Arslan abim olmak üzere kardeşlerim, abilerim, dostlarım Orhan Yağcı, Mami Tutkun yani Roze, canım kanım dostlarım Doğukan Erdoğan, Oğuzcan Aslan yani

Kapo, Ahmet Deder, Eren Köse, Murat Vatansever, Atalay Tan Yıldız, İbrahim Akbaş, Yani Köfte, Feyyaz Besket, Enes Turacı, Yusuf İstanbul'a, Emin Tuğrul, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki, kim insanı para tartar, kimi insanı makamı, beni ise merhametim tartar. Selamünaleyküm Murat abi. T4A8 yani Cengiz Hanlılar, koşunan Atalay Murat, Tan Yıldız kısacası Ati, aleykümselam Atalay kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım kanım özüm Ferhat Arslan abim olmak üzere kardeşlerim, abilerim, dostlarım Orhan Yacı, Mami Tutkun yani Roze, canım kanım dostlarım Sait Sayın Doğukan, Erdoğan Olcan, Aslan yani Kopo, Ahmet Deder, Ener Köse, Murat Vatansever, İbrahim Akbaş yani Köfte, Feyyaz Besket, Enes Turacı, Yusuf İstanbul, Emin Tuğrul, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki bazı tesadüfler güzeldir, bazı tesadüfler de ölümsüzdür. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Yusuf Özden, aleykümselam Yusuf kardeşim. Şakran'da yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden akabinde aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan aslan kardeşlerim, aslan abilerim Ferhat Işık, İbrahim Döner, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, Olcay Aydın, Abdullah Duman, Engin Zengin, Muhammed Can Çelik, Çekdar Bakır, Mert Koçak, anladım ki insanlar susanı korkak, görmezden geleni aptal, affetmeyi bileni çantada keklik sanıyorlar. Oysa ki biz istediğimiz kadar onlar hayatımızdalar. Göz yumduğumuz kadar dürüstler ve sustuğumuz kadar insanlardır. Sizleri seven kardeşiniz Yusuf Özden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Ozan Özden, aleykümselam Ozan kardeşim. Ali Şakran'da yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden akabinde aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan aslan kardeşlerim, aslan abilerim Ferhat Işık, İbrahim Döner, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, Olcan Aydın, Abdullah Duman, Engin Zengin, Muhammed Can Çelik, Çekdar Bakır, Mert Koçak, Ahmet Kaya'nın dediği gibi ihanet zincirini tutan utansın, dönüp arkasına bakan utansın, dostluya bağrıma bastığım insanlar arkamı dönünce vuran utansın, sizleri seven kardeşiniz Ozan Özden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Muhammed Özden, aleykümselam Muhammed kardeşim. Ali Şakran'da yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden akabinde aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan aslan abilerin Ferhat Işık, İbrahim Döner, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, Olcan Aydın, Abdullah Duman, Engin Zengin, Muhammed Can Çelik, Çekdar Bakır, Mert Koçak, başımızda ne kadar olsa da kara bulutlar, içimizde hep bir umut var. Güzel günlere sözümüz var. Tekrardan görüşmek üzere, sizleri seven kardeşiniz Muhammed Özden.

kayıt mesajlarımızın bir kısmı, sonrasında iki güzel şarkı, sonrasında kaldığımız yerden devam. Bu arada sevgili kardeşim Veysel Ekinci. Veysel'im selamını aldım. Saadettin Bıçakçı, Sadı Hocam selamını aldım. Aleyküm selam. Benden de size, koğuşunuzdaki tüm kardeşlerime de, Ali Şay kardeşim sana da, sizlere de sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Serdar Koyuncu, baba Serdar, sana da Furkan'ın çok çok selamı vardı. Seni çok çok sevdiğini söylememi iletti. Üstümüzde kalmasın Furkan'ımızın selamı. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi, cümleten hayırlı akşamlar. Ben Furkan Koyuncu, aleykümselam Furkan'ım. Şaktan İkinol'da yatmakta olan atamız, abimiz, her şeyimiz, değerlimiz Serdar Koyuncu'ya sonsuz saygılarımı, selamlarımı, kucak dolusu özlemimi gönderiyorum. Canım abim, gönlün her neyin özlemini çekiyor ise doğan güneş sana onu getirsin. Zülfü Livaneli'den Sevda Değil şarkısı benden sana gelsin. Murat abi çolarsan sevinirim, seni canından bile çok çok seven sayan kardeşim Furkan Koyuncu, ellerinden saygıyla öpüyorum. Murat abi, ben Furkan Koyuncu, senin aracılığınla değerli abilerim Mehmet Koyuncu ve Celal Yokuş'a sonsuz selamlarımı, özlemimi iletiyorum. Sabır ağır bir yüktür ama taşıyana güç katar. Zor zamanlar insanı ya yıkar ya da efsane yapar. Sizler bu imtihanı dimdik durarak geçeceksiniz biliyorum. Gönlü özgür olanın hiçbir duvarı olmaz. Bugünler geçecek, gökyüzü yine sizin olacak. Dualarım sizinle, sabır ve selametle kalın. Sizleri seven kardeşiniz Furkan Koyuncu. Ben Furkan Koyuncu, İzmir hapishanelerinde yatan değerli abilerim, dostlarım, kardeşlerime senin aracılığınla selam gönderiyorum. Abdülsamet Biçer Zindan, Beratcan Çiçekçi, Şehmuz Kurcan, Ekrem Birlik Kınalı, Genco Yavuz, Nusret Aslan, Salih Dursun, Fafi Azat Kaya Sarıcan, Cemal Korkmaz, Vedat Turgay Çınar, Deniz Kurt, Eyüp Sen ve ismini sayamadığım birçok değerlere sonsuz selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum. İsmini sayamadım diğer değerlere de bin selam olsun. İradenin yıkamadığı kale yoktur. Haddini aşan herkesin üstünü çizdik. Sizi seven sayan Furkan Koyuncu. Selamun aleyküm Murat abi, nasılsın? İyisindir. Aleyküm selam Engin'im, çok şükür. Şakran T4C10'da yatmakta olan İsmet amcam, telefon evrağını yaptım. Arayabilirsin. Oradaki arkadaşlar, duyanlar haber verirse sevinirim. Evet, T4C10'daki kardeşlerim, İsmet Değirmen kardeşime söylerseniz Engin'i arayıversin. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Batuhan Üçdemir. Dün doğum günümü kutlayan tüm dost abi kardeşlerime teşekkür ediyorum. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle sizlere seven Batuhan Üçdemir. Murat abi sana da teşekkür ediyorum. İyi yayınlar rica ederim Batuhan kardeşim. Sağ olasın. Aslan abim, ben Menemen cezaevinden Bayraklı'dan Burak Karabaş. Aleykümselam Burak kardeşim. Değerli dostlarım ve abilerim, Erkan Çiftçi, Ömer Yalçın, Hakan Furkan, Ekici Samet, Alpboğa, Hakan Kaplanoğlu, Azat Çelik, Serkan Bozbey, Batuhan Üçdemir, Kaan Atsuz, Yılmaz Akay, Ahmet Yeşilurt, Murat Aslan, Hüseyin Dahan, ayrıca Bozkurt Özkurt, değerli eşi Yasemin Başaran Özkurt'a der ki seni çok seviyorum Yasem ve eşinin dostları Gülcan Karadere, Belgin Durak, Seda Canbaz, Dilara Pekcan, sabır kömürü elmasa çeviren zamandır. Geçen her gün seni özgürlüğe ve sevdiklerine bir adım daha yaklaştırır. Tüm kader mahkumlarına sevinçek, çıkmaz sokak şarkısı armağan olsun. Aslan abim, Menemen cezaevinden ben Bayraklı'dan Burak Karabaş, değerli dostlarım ve abilerim Serkan Öztürk, Umutcan Ergün, Antepli Mehmet Ali, Bozkurt Özkurt, Enis Köçük, Kalfa Rejo, Yıldırım Yavuz, Selim Baydar, Mazlum Sürer, Hasan Berke, Tuncay Keko, Fırat Öztaş, Seren Atakan, Özü Uyanık, Deniz Mahsun İkinci, Emircan Zılan Aydın, Yunus Yılmaz, Hüseyin Oruçoğlu, hayat hesapla değil nasiple olur. Şakran T3C5 koğuşunda bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Ömrüm nasılsın? Umarım iyisindir. Ben iyiyim. Sen çıktığında daha da iyi olacağım. Kavuşacağımız günü sabırla bekliyorum. Her an aklımdasın. 3 tişört göndereceğim. Düşüm yaptırman lazım. Kocaman öpüyorum. Allah'a emanet ol. T3C5 koğuşundan bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Herkes sana sırtını dönse, kalabalıklar senin yalnızlığa itse, ben tam karşında dururum. Omzun olurum, sesin olurum, hiç düşmeyiz diyemem. Çünkü insan düşer, hayat tökezletir ama düştüğün her yerde seni yerden kaldıracak el olurum. Yorgunluğuma yaslanacak omuz olurum. Kalbimin bütün riskleri aldığı tek tarafsız tarafımsın. Bir kalp bir kere sever, seni çok seviyorum bir tanem.
Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3C5 koşuna yatmakta olan Can Peker. Aleykümselam Can kardeşim. Kadın kapalı B11 koşuna. Sevdiğim sevgilim canım eşim Dilşom radyo başına. Ömrüm bugünlerde geçecek. Tekrar eski güzel günlerimize geri döneceğiz. Seni düşünmediğim tek bir an bile yok. Bu sınavı da aşacağız Allah'ın izniyle. Dualarım ve kalbim seninle. Kendine çok dikkat et, seni çok seviyorum, kurban oldum. B11 koğuşundaki abla ve kız kardeşlerime selamlar olsun. Rabbim hepinizi tez zamanda ailelerinize kavuştursun. Murat abi iyi yayınlar diliyorum. Sağ ol kız kardeşim. Şakran Teşçe 5 koğuşunda bulunan sevdiğim Mert Çulha radyo başına. Mert'im nasılsın? Ben biraz rahatsızım. Görüşe kadar toparlanacağım inşallah. Merak etme sevgilim. Dün söylediklerimi unutma olur mu? Seni çok seviyorum. Hayatımın anlamı Allah'a emanet ol. T3C5 koğuşuna bulunan nişanlı Mert Çulha radyo başına. Canım sevgilim güzel yüzlüm az kaldı kavuşmamıza. Sana sarılacağım anı iple çekiyorum el özledim ki seni. 80 gün oldu senden ayrı geçirdim günler. Ben sen iyisen iyiyim. Umutla hep dik dur bilmeni isterim ki sana kavuşmak için ne kadar beklemem gerekirse bekleyeceğim. Sen bu hayatta beklemeye değer en güzel şeysin. Şükürler olsun seni gönlümde yar ömrümde var edene sevgilim. Seni çok seviyorum. Şakran Teşe 5 koğuşundaki ömrüm her şeyim Emirhan Ceylan radyo başına. Nasılsın, ne yapıyorsun? Umarım iyisindir. Ben iyiyim, hiç merak etme. Evdeyim, dışarıya çıkmayacağım. Gece belki Meryem gelebilir. Seni çok özledim ve çok seviyorum. Keşke şu an sana kocaman sarılabilsem ama biliyorum ki az kaldı. Her geçen gün daha da yaklaşıyoruz. Ayrıca sevgimize duvarlar ya da zamanın engel olamayacağını da öğrenmiş olduk. Kendine çok dikkat et bir tanem. O güzel gülüşünü hiç kaybetme. Rabbime emanetsin. Şakran T3C5 koğuşundaki oğlum Ahmet Tatar radyo başına. Biricik oğlum Ahmet'im seni çok seviyorum. Yokluğun hiçbir şey hiç kimse dolduramıyor. Sen benim kolum, kanadım, nefesim, her şeyimsin. Seni her geçen gün daha da çok özlüyorum. İnşallah en kısa zamanda sağ salim kavuşacağız. Kendine çok iyi bak. Moralini hep yüksek tut. Seni Allah'ıma emanet ediyorum. Koğuştaki tüm arkadaşlarına da benden selam söyle. Seni hasretle bekliyorum canım oğlum. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Şakran Üçnoğlu, cezaevinden Arda Ceren. Burada beraber kader birliği yaptım. Gürçeşme'den Afyonlu Deli Haso. Efe Arslan, Serkan Atılgan, Umut Zor Bilmez, Bedri Salman, Erdem Çoban, Erdi Çiftçi. Aynı ve farklı kurumlarda yatan kıymetli abilerim. Savaş Aktaş, Onur Beşer, Yusuf Samar. Dev Devran, Ali İmran Korkmaz. Bunun akabinde Kinoğlu'da yatan canım kanım aslanım Veysel Şimşe. Selamlarım Bakidir. Yola inanmışlarla çıkılır, ikna edilmişlerle değil, yol karardığında elveda diyen haindir. Şerefli atan tüm buca çocuklarına bin selam ederim. Ben Şakran Üçnoğlu cezaevinden Namıdar Tony. Ben Şakran Üçnoğlu cezaevinden Arda Ceren. Burada beraber kader birliği yaptım. Gürçeşme'den Afyonlu Deli Haso, Efe Arslan, Serkan Atılgan, Umut Zor Bilmez, Bedri Salman, Erdem Çoban, Erdi Çiftçi, aynı ve farklı kurumlarda yatan kıymetli abilerim Savaş Aktaş, Onur Beşer, Yusuf Samar, Dev Devran, Ali İmran Korkmaz, bunun akabinde Ekinoğlu'da yatan canım kanım aslanım Veysel Şimşek'e selamlarım Bakidir. Yola inanmışlarla çıkılır, ikna edilmişlerle değil, yol karardığında elveda diyen haindir. Şerefli atan tüm buca çocuklarına bin selam ediyorum. Ben Şakran Üçnoğlu cezaevinden Namıdar Tony. Murat abim ben Miami tatil adalarında tatil yapmakta olan Melihcan Ataş, öncelikle Cem Cander, Anıl Peker, Agosu, Alaaddin Gümüş, Fevzi Dondar, Hakan Kömürcü, ayrı ayrı kurumlarda yatmakta olan öncelikle başta Savaş Aktaş abim, Kerem Çolak Çivi, Ahmet Ar, Muhammed Sayın şerefiyle ceza yatan herkese selam olsun. Ben Eşref Paşa'dan Agos, öncelikle bir nolda yatan Serdar Özcan abime, canım kardeşim Ergün Karataş ve beni tanıyan şerefiyle ceza yatan herkese selam olsun. Sizden bir ricam, Haktan'dan 1 Eylül akşamında bu şarkıyı çalarsanız sevinirim. Murat abi ben Üçnoğlu'dan Aydın Cineli Ömür Oturak, başta canım oğlum Baran Ali Oturak olmak üzere ben Ömür ve abim Savaş Aktaş, farklı kurum ve koğuşlarda bulunan dostlarımız Kurtuluş Şakarlı, Muzaffer Saklı, Kemal Kaplan, Eray Demir Oyman, Tolga Yalur, Hakan Çağlar, Onur Beşer, Yusuf Samar, Bedri Aslan, Hasan Batur, Tahir Yıldız, Yunus Emre Güzel, Hakan Yavaş, Hakan Komaz, Atilla Hukul, Umut Efe Arslan, Arda Ceren, abim Savaş Aktaş'ın yeğeni Samet Baran Demir, bu kıymetlerimize sevgi ve selamlarımız bakidir. Ayrıca Aydın E-Tipi Çin'e L tipinde olan beni tanıyan herkese selamlarım bakidir. Gece bir söz Murat abim, her gece sen gelirsin aklıma. Demir kapıların ardından bir gün özgürlüğümü alıp geleceğim sana. Sakın ola beni unutma Ömür Oturak. Murat abi
Çalarsan sevinirim. Sevgi Yılmaz'dan Bülbüller Güllere. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3'ten Mustafa Keskin. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Başta abilerim Savaş Aktaş, Ömür Oturak, Onur Beşer, Yusuf Samat. Kardeşlerim ve dostlarım Kaan Yıldız, Mert Aluçlu oğlu, Atilla Hukulu, İbrahim Şallı, Oğuz Akbey, Haydar Ergün Sabır ve dua ile tüm kader mahkumlarına selam olsun. Güne sözüm, hissizliğin ikinci gününde ne ilk günün heyecanı ne de yarının hevesi var içimde. Müjgan'dan sevemedim kara gözüm. Yalnız Mustafa, Mustafa Keskin. Mustafa senin adına bir dakika şunu hemen bir bekletelim. Sanki dört tane mesaj geldi Mustafa. Yoksa biz mi yanlış hatırlıyoruz? Bakacağım. İlerleyen süreç içerisinde çünkü o mesaj çok yukarıda kaldı. Sanki öyle hatırlıyorum, öyle gördüm Mustafa Keskin. Neyse sırası gelince bakacağım Mustafa, sana da bilgi vereceğim doğru mu değil mi? Murat abi ben Şakran 3.0'dan Savaş Aktaş, canım yeğenim Samet Baran Aktaş, koğuşumuzda bulunan Ömür Oturak, Onur Beşer, Yusuf Samar, Mert Aluşlu oğlu, İbrahim Sallı, Mustafa Keskin, Kaan Yıldız, Atilla Hukulu, başka kurumlarda yatan can kardeşim Melihcan Ataş, can dostum Berat Kurtay, Göktuğ Öztürk, Kurtuluş Çakarlı, Tolga Yalur, Muhammed Yalur, Hakan Çağlar, Arda Ceren. Bu derlere benden sevgi ve selamlar, geceye bir sözle benden. Baktık mevzular çözülebilecek gibi değil, bir düğümde biz atarız Savaş Aktaş, Ali Kınık'tan senin uğruna. Murat abi ben 3.0'dan Aydın Çineli, Ömür Oturak, başta abim Savaş Aktaş, yeğeni Samet Baran Demir olmak üzere tüm farklı kurum koğuşlarda bulunan kıymetli

Kardeşlerimiz Yusuf Samar, Onur Beşer, Mert Aluçlu oğlu, Mustafa Keskin, Kaan Yıldız, Atilla Hukulu, abilerim Kurtuluş, Şakarlı Muzaffer, Saklavcı, Kemal Kaplan, kardeşlerim Umut Zor Bilmez, Mete Arslan, Arda Ceren, bu değerlere sevgi ve selamlar. Gece bir söz menfaat yolunda başlayan dostluklar çile yokuşunda son bulur. Bence 13 koğuşundan neşe kalkan derli Ferit saçlı radyo başına. Telaşımı hoş gör, ıslandığım ilk yağmurumsun. Yıldız Silbe, seni seviyorum şarkısı canıma armağan olsun. Ben John Depp koşunan Ayşegül Ergül, Teviş'te olan Emrah Tatlı'ya sesleniyorum. Emrah'ım ben tahliye olmadım, senin haberini ablamdan alıyorum, beni merak etme. Seni çok seviyorum, Güçlü Soydemir'den hayret nasıl yaşıyorum, Emrah'ıma gelsin. Ben Aziz T3'ten Hacı Ramazan Altunpak, selamlar, nasılsın, iyi misin? Bizi soracak olursan iyiyim, sen kendine iyi bak ve öbür abilere de selamlar olsun. Ben Aziz T3'ten Muhammed Ali Altunpak, Köylü Murat, Ahmet Kortak, Ekrem Birlik, Savaşkaya, Ferhat Turgay, Fırat Hacı Buca, Fırat Öztaş, Mithat Belgin Taner, Demirtaş Çınar Birlik, selamlar olsun. Selamlar aleyküm Murat abi, ben T1B16 koğuştan İsa, Yıldızhan aleyküm selam İsa kardeşim. Aynı koğuşta kadar birliği yaptım derli dostlarım Mehmet Altun, diğer kardeş abim Mehmet Salman yani Uçe, Ali Endek, Sedat Aydın, Zübeyir Oğuz, Kerpeten, Selo, farklı konumlarda bulunan dostlarım Muhammed Emre Gün, Ali Der, Zübeyir Aküzüm, dostlarım beklemek sabır ister, sabır adamı belli eder, yanımda sabırla duran dostlara selam olsun, zaman geçer dostluk kalır, Gökhan Donay'dan Paşa Gönlün şarkısı sizlere armağan olsun, Allah'a emanetsiniz. Merhaba Murat abim, ben Şakran Kadın Kapalı B3 koğuşundan tahli olan Hilal Çiçek, koğuşunda yatan Yağmur, Baytekin Özlem Acar, Burcu Taşoğlu, Feride Kanat, Efon'un derlisi Filiz Özyaşın, Deniz Pelin, Büşra Yalçın, Bucalı Medo, Mizgin Aylak, Nazlı Özbaylar, Halime Türkan, Pınar Avcı, Pınar Tunçekiş ve ismini unuttum diğer derli arkadaşlarıma Gökhan Doğanay'dan Bilsen şarkısını armağan etmek istiyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm, aleykümselam, ben Batuhan Üçdemir, dün doğum günümü kutlayan tüm dost abi kardeşlerime teşekkür ederim, özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle sizleri seven Batuhan Üçdemir. Murat abi sana da teşekkür ederim, iyi yayınlar, sağ olasın Batuhan kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben 4 nolu C3 koğuşundan İbrahim Barlar, aleykümselam İbrahim kardeşim. Abi aynı kurumda farklı koğuşlarda bulunan dost ve abiler Sinan Yoldaş, Mehmet Fatih Özışık, Azıcan Yatmaz, Şevket Vazgeçtim, Yiğit Özyurt, Murat Ayata, Ahmet Altunbaş, Muhammed Mustafa Savcı, Menemen John'da bulunan dostum Orhan İşmarcı, T2'de bulunan abim Sidar Erol'a selamlarım bakidir. Abi ismini saydım bu canlara, Serkan Rençber'den haberin yok şarkısı armağan ediyorum, özgür günlerde görüşmek dileğimle, ben 4 nolu C3 koğuştan İbrahim Barlay. Biz B1 koşunan Eylem, Erçil, Helin, Aydın, Ceren, Korkmaz. Yalnız olmak yanlış bir kalpte olmaktan iyidir. Gidene yol, kalana aşk yakışır. Güllü'den değmezmiş sana parçası ablamız Sevgi Kaya'ya armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim. Ben T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Aleykümselam Yunus Emre kardeşim. Benim için değerli kıymetli olan canım karım. Sen benim için sadece bir eş değil, en değerli hazinemsin. Mesafeler ne kadar uzak olursa olsun, gönlüm hep senin yanında. Allah sabrını arttırsın. Rabbim en kısa zamanda bizi yeniden bir araya getirsin. Seni çok özledim. Dualarım hep seninle. Kendine iyi bak. Allah'a emanetsin. Seni çok seviyorum canım karım. Ayrıyeten Pınar Kesen'e de selam ederim. Murat abim, ben T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Benim için değerli ve kıymetli olan canıma can katan kadınım Ebru Küçük Coşkun radyo başına. Murat abi, Ebru'm sen benim umudumsun, yolumsun, kanadımsın, kolumsun, sevdan huzurdur bana. Sen benim en solumsun kadınım, seni çok seviyorum. Koğuşunda bulunan, odanda bulunan kayda der tüm abla kardeşlere de selamlarım bakidir. Özgür günlerde sevdikleriniz ile geçirmenizi temenni ediyorum. T2B15 Yunus Emre Küçük Coşkun. Murat abim, ben T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Benim için kıymetli ve değerli olan Aslan abim Yunus Ülger olmak üzere
Serkan Yılmaz, Çam Debili, Tayfun Geyik, Sedat Ulu, Muhammed Aydın, Hasan Yüksek, Ahmet Yakardal, Bahattin Şengel, Baba Saffet, İlhan Özcan, Reşat Vardal, Murat Çampak, Ekrem Birlik, Çınar Birlik, Eren Kolye, bin selam eder. Bizi tanıyan istisnalar hariç tüm canlara selam ediyorum. İnsanlar kaptan olmayı seviyor, söz konusu dümen çevirmek olunca. T2 B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Murat kardeşim, ben T2 A4 koğuşundan boz yakalı Cemal, merhaba Cemal abicim. Koğuşumuzun lideri aslan dayımız Foçalı Serhat, Mertcan Karayüz, Ali Baran koğuştan. Karşı yakalı Vedat Sürer, Hamit Elma, Baran Akan, Yusuf Oyur, Adnan ve İlhan Özdemir kardeşleri. Direnç Balcı, Urfalı Memo, Eyüp Yeldir, Alsancak, Kertenkelesi, Fatih Kaya, Erkan, Ulukan'a selam olsun. Gece dayımızın sözünü bırakmak istiyorum. En büyük pişmanlığım yanlış insanlar için yaptığım doğrulardır. Müslüm Gürses'ten dinleyin. Geceler şarkısı armağan olsun. Murat kardeşim, sana da selam olsun. Aleyküm selam abim benim. Hemen sayfamızı yeniliyor. Selamun aleyküm Murat abi. Ben T1A13'ten Ferit Saçlı. Aleyküm selam Ferit'im. Aynı ortamı paylaştım dostlarım ve kardeşlerim. Kubilay Bozbey, Müslümcan Kuzguncuk yani Çiko, Emir Özdemir, Samet Özdemir, Fatih Boran, Ferhat Turgay, Hilmi Özkahraman ve ismini sayamadım tüm dostlara selam ediyorum. İstisnalar hariç tüm mahkum arkadaşların özgür günlere kavuşmasını diliyorum. Gece bir söz. En büyük düşmanımız düşmemizi bekleyen dostlarımızdır Ferit Saçlı. Murat abi, ben T1A13'ten Ferit Saçlı, kadın kapalı cezaevinde bulunan değerlim olan Neşe Kalkan ve koğuş arkadaşlarına selam ederim. Yıldız Silbe'den Sevmek Zor Mu Yoksa Kolay Mı adlı şarkıyı armağan ediyorum. Gece bir söz, zaman akıp gidiyor, mevsimler değişiyor, insanlar değişiyor ama içimdeki bir şey hep aynı kalıyor. Murat abi, ben B15'ten Polat Denerli Şakran, B1'de bulunan kadın kapalıda Buket Polat'a seslenmek istiyorum. Mektup attım, cevap bekliyorum. Seni merak ediyorum Polat Denerli. Murat abi, Menemen'de yatmakta olan oğlum Zeki Canım'a selam göndermek istiyorum. Canım oğlum, ilk göz ağrım, dualarımdasın Zeki Canım. Nefesimsin sen, orada dört duvar arasındasın ama inan ben nefes alamıyorum annem. Az kaldı, bunlar da geçecek. Allah bir daha yaşatmasın annem. Seni çok seviyorum. Gece olunca daha da bir başka hüzün basıyor. Ama yıldızlara bakıp sana selam söylüyorum. Dua ediyorum bir tanem. Polat'a selam söyle. İkiniz de Allah'a emanet olun. Murat abi, senden güzel bir şarkı çalarsan sevinirim. Zekican'ın sana da selamları var. Zekican, aleyküm selam kardeşim benim. Selamını aldım annenden. Aleyküm selam sana da. Koğuş'taki tüm kardeşlerime de selamlar olsun. Buse, ben 4.0'da bulunan enişten dualarım kabulü Şakir Söylemez radyo başına. Ömrüm, kaderimin en güzel yazısı, kalbimin en güzel köşesi, sana öyle bir yer yaptım ki ben her gün o köşede sana yeniden aşık oluyorum. Aşık oluyorum kalbim, ben yokluğunu bile bir gün kavuşacağımız günlerin habercisi gibi seviyorum. İki gözümün çiçeği. Anlayamadım Şakir'in. İki göz, ha şarkıymış bu. Sevgilime Manuş Baba'dan. Evet, karışık sonu. Yasin biraz karışık yazmış. Kıymetli olan sevgilime Manuş Baba'dan iki gözümün çiçeği çalarsan sevinirim abim. Selamünaleyküm Murat abim, aleyküm selam Yasin'im. Şakran T4'te yatan canımdan çok sevdiğim dayım Şakir Söylemez. Değerli abim Reis Soner Taşoku, kardeşim Emir Pehlivanoğlu, kıymetli abilerim Cavit Yurda, Devran Yüksek, Fatih Özışık, Civan Acar, Savaşkaya, Engin Avşar, sizlere kucak dolusu sevgiyle selamlıyorum. İnşallah en kısa zamanda beraberiz. Kıymetli abilerim, dostum Asım Cinoğlu, diğer koğuşlarda atan Emre Pehlivanoğlu, Murat Akkaya, Emirhan Kalburcu, Orhan Kalburcu, Bilal Semiz, kadın kapalıda olan Kader erkek kardeşim, ayrıca Serdar Koyuncu ve Özkan Demirbaş abilerime ve ismini sayamadım tüm dostlarıma selamlar olsun. Sizleri seven yeğeniniz ve kardeşiniz Yasin Karabalık. Murat abim hayırlı akşamlar. Buca kırıklarda yatmakta olan Halis Değirmen, Halis abim nasılsın, inşallah iyisindir, kurban oldum. Keşke bugün gelenlerin gözü kulağı ben olsaydım. Allah büyük, yeter ki sen iyi ol, o yeter bana Halisam. Kalbi yüreği güzel adam. Senin o gülüşüne kurban olurum Halisam. Seni çok özledim vallahi. Allah büyük Halisam, ben nefes aldıkça hep yanında olacağım. Bunu hiç unutma. Ömrüm, Allah'a emanet ol inşallah. İyi geceler, kurban oldum. İyi yayınlar abicim. Kadın kapalı B11'de atan güzel ve cesur benim göz bebeğim Dilara Küleş anneme, o sesine kurban olayım Dilom. Hani sen bana hep soruyorsun ya, anne en çok beni seviyorsun değil mi diye. Annem, ben önce Rabbimi sonra seni çok seviyorum.
Sen benim şu hayattaki başıma gelen en güzel şeysin. Rabbim seni korusun inşallah. Kadın kapalı B11'de yatan benim aslan kızım Dilara Küleş, annem biziz, merak etme. Avukatınla bugün konuştum, yarın erken senin yanında olacağını söyledi. Bir sıkıntı yok annem, sen yol bana yeter. Seni çok özlerim, seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol. Kadın kapalı yatan Dilara Küleş, annem benim göz bebeğim. Allah istemedikçe kulları hiçbir şey yapamaz. Bizim Allah'ımız var, en büyük hakim o. Olmazları olduran da tek Rabbimdir. Seni seviyorum. Ezo'ya, Hürmüz'e sevme çok selamlar, Allah'a emanet olun. Şaklanda yatmakta olan Çetin Kızıltepe, aslan çekildi köşesine. Çocuklar meydan sizin, bu yaşta herkese dert olan kocam. Zaferimiz yakındır, gülüşlerin çok kişiye dert olacak yakışıklı. Allah bize yeter, sefanda cefanda başım gözüm üstüne. Yaşadığımız hayatın hakkını veriyorsun, özgürlükle bedel istiyor, bedel ödeniyor. Az zaman sonra görüşürüz. Aycan Kızıltepe, Tayyip'e Kızıltepe, aslan ablalarım elbet bir gün. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben T1 Bonya'dan Furkan. Güne bakan başla beraber kader birliği yaptım abilerim. Erkan Tan, Doğukan Öz olmak üzere aslan dayım Fırat Doğan, Ballıkuylu Ali Gökçe, Gökçe Ali Durmazer, Enes Keçik, İbrahim Berktunç, Fatih Aldemir, Muratcan Ergün, İbrahim Macit, T4-5'te yatan kuzenim Eren Güler, şerefli bir yaşam uğruna bedel ödeyen bu kıymetli dostlara Ya Musalla Ya Mahpus şarkısı armağan ediyorum. İstisnalar hariç tüm kader mahkumlardan selam ederim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1 Bonya'dan Doğukan Öz. Başta can dostum Erkan Tan olmak üzere amcam Ömer Ürün, kardeşlerim Yunus Kara, Ozan Dallı, Furkan Sincar, Mehmet Toprak, Azcan Yatmaz, Baran Gerçek, İbrahim Akbaş, Ekrem Birlik, Mazlum Bakan, Berkan Kiper, Osman Temel olmak üzere ismi geçen Abidos kardeşlere selam ediyorum. Kıvırcık Ali'den Isırgan Otu şarkısı armağan olsun. Kardeşlerim bir mesaj daha okuyayım. Kardeşlerimin kayıt mesajlarının bir kısmını daha paylaşayım. Sonra kaldığımız yerden yine devam edelim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1 B17'den Muratcan Ergün, başta beraber kader birliği yaptım. Abilerim Erkan Tan, Doğukan Öz olmak üzere aslan dayım Fırat Doğan, Ballıkuylu Ali Gökçe, Gökçe Ali Durmazar, Enes Keçik, İbrahim Berktunç, Fatih Aldemir, Furkan Güne Bakan, İbrahim Mecit, şerefli bir yaşam uğruna bedel ödeyen bu kıymetli dostlara Ya Musalla Ya Mahpus şarkısını armağan eder. İstisnalar hariç tüm kader mahkumlarına da selam ediyorum. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1 Bonya'dan Doğukan Öz. Başta can dostum Erkan Tan olmak üzere amcam Ömer Ürün, kardeşlerim Yunus Kara, Ozan Dallı, Furkan Sincar, Mehmet Toprak, Azcan Yatbaz, Baran Gerçek, İbrahim Akbaş, Ekrem Birlik, Mazlum Bakan, Berkan Kiper, Osman Temel olmak üzere ismi geçen Abidos kardeşlere selam ediyorum. Kıvırcık Ali'den Isırgan Otu şarkısı armağan olsun. Evet kardeşlerim, bir şarkı, sıradaki şarkı, sonrasında kardeşlerimin kayıt mesajlarının bir kısmını takriben 10 dakika sonrasında tekrardan kaldığımız yerden devam edecek Murat'la Gönül'den Gönül'e.

Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1A3 koşulan Ahmet Canan'ım. Burada benim için kıymetliler başta kader birliği yaptım. Can dostum Hakan Yavaşlamı der AK-47 ve Can abim Burhan Ormancı olmak üzere aynı ortamı paylaştım. Değerli canlar Daykolu, Engin Kaya, Ağralı, İbrahim Bayram, İbrahim Dağlı, Saptar Acar, İbrahim Küreken, Yılmaz Şen, Ecellioğlu, Murat Erez, Namıder, Balina, İlhami Türkmen, Şehmus Polat, Abdülçelik, Antepli, Ahmet Gezer, Nezir Işıklı, Yılmaz Onur, Alaaddin Karada ve tüm A3 koğuşuna gönülden selam ediyorum. Özgürlüğünüze sahip olmak için gökyüzünü satın almanıza gerek yok. Ruhunuzu satmayın yeter. Kaleli Ahmet Canalan. Ben T1A3 koşulan Ahmet Canalan. Buradan T1 teklide yatmakta olan Ahmet'in aslanı, iki gözüm, cam parçam Harun Tarduş başta olmak üzere. Diğer koğuşlarda bulunan kıymetlilerim, amcam Mehmet Er Yakşı, kardeşim Adnan Doğan, abim Reber Hacıoğlu, can dostlarım Osman Temel, Sergen Temel, Ramazan Gültekin, köylüm Mesut Çaylak, Yiğit Orak, Ömer Faruk Yıldırım, köylüm Umut Kan, Ferhat Bayram, can biraderim Erdoğan Şahin ve bulundukları koğuşlara yürekten selam ediyorum. Brother Harun Emin şarkısı cam parçam Harun Tarduş ve bu kıymetli değerlere armağan olsun. Haksızlık yapanın hak karşısında davası olmaz. Zaten bizde de silahsı okunmaz. Kaleli Ahmet Canalan. Ben T1A3 koğuşundan kaleli Ahmet Canalan. Buradan benim için çok değerli ve kıymetli olan can parçam, can kardeşim Harun Tarduş'a başta olmak üzere. Diğer kurumlarda bulunan kıymetli abi dost kardeşler, can parçam Sinan Er Yakşı, Mesut Hacıoğlu, İdris Hacıoğlu, Azat Başak, Serkan Söylemez, Mafya Sedat Ulu, Murat Türkmen, Ferhat Türkmen, Serhat Sen, Meşko, can kuzenim Feyyaz Peske, Tamer Demirtaş, Tayfun Demirtaş, Erdem Çakıcı yani Çimen Tepeli Gözlük, Ayhan Kılıç, dostum Hakan Yavaş'ın derlisi Adem Yavaş, dostum Burhan Ormancı'nın derlisi Orhan Ormancı ve Osmaniye'de yatmakta olan canım kanım öz abim Şef Rıza Urtekin ve şerefiyle yatmakta olan tüm kader mahkumlarına yürekten selam ediyorum. Ahmet Canalan der ki, can parçam Harun Tarduş'un dediği gibi düşmanın en büyük hilesi dostluğudur. Ahmet şehrim benim şarkısı Ahmet'in aslanı Harun Tarduş'a armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3 koğuşundan Altındağlı Hakan Yavaş. Aleykümselam Hakan kardeşim. Namıder AK-47, can dostum Burhan Ormancı ve Ahmet Canalan başta olmak üzere. Belkolu Engin Kaya, İbrahim Bayram, Namıder Toroslu, Ağrılı İbo. Benim için kıymetli olan abim Murat Erez, Namıder Balina, İbrahim Küreken, İlhami Türkmen, Saptar Acar, Onur Sevinç, İbrahim Dağlı, Muzaffer Öden, Abdülçelik, Şehmus Polat, Ahmet Gezer, Nezir Işıklı ve ismini yazamadığım tüm abi kardeşlere selam ediyorum. Hakan Yavaş, Namıder AK-47 der ki, mahkum dediğin yıllanmış gibidir. Bir mahzun misali, kimi gün geçtikçe güzelleşir, kimi de gün geçtikçe bozulur. Selam olsun buradan gün geçtikçe güzelleşenlere. Ahmet Kaya'dan Yorgun Demokrat şarkısı değerlimiz Ahmet'in arslanı Harun Tarduş'a armağan olsun. Ben T1A3 koğuşundan Hakan Yavaş, Namıder AK-47, aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan candan ve kandan olan öz abim Adem Yavaş, Orhan Ormancı, Muhittin Barış, Savaş Aktaş, Berhan Teliman, Serdar Özcan, Hanifi Yasak, Alperen Köksal, Kamuran Ülker, Adem Papan, Cem Taycan, Doğukan Aşkan, köylü Mesut Çaylak, Sebahattin Güvercin, Zekican Coşkun ve ismini yazamadım tüm canlara selam eder.

Can Yavaş Namıder AK-47 der ki, kimi insan vardır bir toprak kadar gerekli, kimi insan vardır bir ot kadar gereksiz. Herkes yaşıyor bir şekilde, kimi onurlu kimi onursuz. Selam olsun tüm onurlu dostlara. Hava öt, senin için bu alemi yakarım şarkısı. Kıymetlimiz Ahmet'in arslanı Harun Tarduş'a armağan olsun.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Ben T1 A3 koğuşundan altında Allah Hakan Yavaş Namıdar AK-47. Aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan benim için değerli olan Burhan Ormancı, Ahmet Canalan. Başta olmak üzere T1 A20 koğuşuna bulunan Emrah Gürbüz, Yasin Açık, Necati Gülen. B12 koğuşuna bulunan kardeşim Emirhan Dinçer. T4 A8 koğuşunda bulunan öz abim Adem Yavaş, Ferhat Arslan. D3 koğuşuna bulunan dostlarım Serdar Kaya ve Kasım Demirci. T2'de bulunan Can abim, Savaş Aktaş, Muhittin Barış. 3.0'da bulunan Cem Toycan, Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Soner Meç, Berkan Alpaslanlı. İsmini yazmış olduğum bu canlara selam ediyorum. Hakan Yavaş Namıdar AK-47 der ki, sabır gibi bir silahın yoksa kazanacak savaşların da yoktur. Ve selam Ahmet Kaya'dan Diyarbakır Türküsü, derdimiz Harun Tarduş'a armağan olsun. Murat abi, ben T1 A3 koğuşundan Daykolu Engin Kaya. Aynı kurum ve farklı kurumlarda bulunan benim için değerli olan Hakan Yavaş Namıdar AK-47, Ahmet Can Alan, Burhan Ormancı başta olmak üzere can dostum İbrahim Bayram, Namıdar Toroslu, Ağrılı İbo, Barış Oran, Namıdar Lado, Murat Durupınar, Alican Durupınar, Çınartepeli Köylü Mesut Çaylak, Bucalı Eray Deniz Oyman, Mert Kahraman, Eko Kahraman, Harun Tarduş, Osman Karakalpak, İlhan İşta, Adanalı Burhan Aker, Adanalı Erhan Aker, Şeyh Muskaymaz ve ismini yazamadığım tüm dostlara selam ediyorum. Burhan Ormancı der ki, silah da sessizdir ama patladı mı yerini çığlıklara bırakır. Etkinden kralını tanımam şarkısı, derdimiz Harun Tarduş'a armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1 A3 koğuşundan Burhan Ormancı. Aleykümselam Burhan'ım. Başta en kıymetli olan can dostum Harun Yavaş Namıdar AK-47. Hakan Yavaş, evet dostum Hakan Yavaş, Namıdar AK-47 ve benim için bir o kadar değerli olan Ahmet Can Alan, Daykolu Engin Kaya, İbrahim Bayram, Namıdar Toroslu, Ağrılı İbo, can dostum Murat Erez, Namıdar Balina, İlhami Türkmen, Safter Acar, İbrahim Dağlı, Ahmet Gezer, İbrahim Küreken, Abdülçelik, Samet Menek, Nezir Işıklı, Abidin Karada, Zekai Can Coşkun, Berkan Alp Aslanlı ve ismini yazamadığım kayda der tüm dostlara selam ediyorum. Çamkuleli Burhan Ormancı der ki, kim insan vardır bir toprak kadar gerekli, kimi insan vardır bir ot kadar gereksiz. Herkes yaşıyor bir şekilde, kimi onurlu kimi onursuz. Selam olsun tüm onurlu dostlara. Ahmet Kaya'dan şiire gazele şarkısı, kıymetlimiz olan Ahmet'in Arslanı Harun Tarduş'a armağan olsun. Ben T1 A3 koğuşundan Burhan Ormancı, Hakan Yavaş Namıdar AK-47, Ahmet Can Alan başta olmak üzere benim için var olan candan öte can kardeşim Orhan Ormancı, 4.0'lu A8 koğuşunda yatan kıymetlimiz Adem Yavaş, Ahmet'in aslanı Harun Tarduş, T1 A9'lu olan Erdoğan Şahin, C18'den bulunan köylü Mesut Çaylak, Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Doğukan Aşkan, Ekinoğlu T tipinde yatan Muhittin Barış, 3.0'da yatan Ayhan Kılıç, Savaş Aktaş, T1 A20'de bulunan mahalle çocuğumuz Emrah Gürbüz, Yasin Açık, Buca Kırıklar'da bulunan Emrah Yaşar, Erdal Karataş ve ismini yazamadığım tüm dostlara baki selamlar. Çamkuleli Burhan Ormancı der ki, mahkum dediğin yıllanmış gibidir, bir mahzen misali, kimi gün geçtikçe güzelleşir, kimi de gün geçtikçe bozulur. Selam olsun buradan gün geçtikçe güzelleşenlere. Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısı, Ahmet'in aslanı Harun Tarduş'a armağan olsun. Ben T1 A3 koşunan İbrahim Bayram, Namıdar Toroslu, Ağrılı İbo, benim için kıymetli olan dostum Burhan Ormancı, Hakan Yavaş, Namıdar AK-47, Ahmet Can Alan başta olmak üzere T4 A8'de bulunan Adem Yavaş, Orhan Ormancı, Daykolu Engin Kaya, Murat Erez, Namıdar Balina, İlhami Türkmen, Abdil Çelik, Safter Acar, Erdi Taş, Alaaddin Karadağ ve farklı kurumlarda bulunan canım kanım olan Ağrılı Hakan Bayram, kadim dostum Çiko Gürkan, köylü Mesut Çaylak, Sadu Çelik ve kardeşim Oktay Özdemir, ismini yazamadığım tüm canlara selam ediyorum. Burhan Ormancı der ki, onur yaşamdan üstündür, selam olsun tüm onurlu dostlara. Ozan Hamit Dişkinli Zanım şarkısı, kıymetlimiz Harun Tarduş'a armağan olsun. Selamlar aleyküm Murat abi, ben T1 A3 koğuşundan Nezir Işıklı. Aleyküm selam Nezir kardeşim. Kader birliği yapmakta olduğum kıymetli abilerim Hakan Yavaş, Namıdar AK-47, Ahmet Can Alan, Burhan Ormancı başta olmak üzere Murat Erez, Namıdar Balina, Daykolu Engin Kaya,

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben T1 A3 koğuşundan Alaaddin Karada, namıdar Bay Üçler. Bay Joker. Evet, Bay Joker. 4 nolu A8'de bulunan aslan abim Adem Yavaş ve başta olmak üzere Hakan Yavaş, namıdar AK-47 Ahmet Canalan, Burhan Ormancı, Orhan Ormancı Daykolu, Engin Kaya Toroslu, Ağralı İbrahim Bayram, Murat Erez, namıdar Balina, İlhami Türkmen, Köylü Mesut Çaylak, Erdoğan Şahin, Emrah Gürbüz, Yasin Açık, Polat Eritaş, Zekai Can Coşkun, Onur Sevinç ve bizi tanıyan tanımayan istisnalar hariç Baki selam ediyorum. Kıymetli abim Hakan Yavaş der ki, herkesin vardır kalbimizde bir yeri, kiminin altı çizik, kiminin üzeri. Ahmet Kaya Karayazı şarkısı derlemiş Harun Tarduş'a armağan olsun. Ben T1 Ayış Koğuşu'ndan Antepli Ahmet Gezer, başta benim için kıymetli olan dostlarım 4 nolu da bulunan Adem Yavaş ve bir o kadar da değerli olan T1 Ayış Koğuşu'ndan kader birliği yaptığım dostlarım Hakan Yavaş, namıdar AK-47 Ahmet Canalan, Burhan Ormancı Daykolu, Engin Kaya, İbrahim Bayram, namıdar Ağralı İbo, Murat Erez, namıdar Balina, İlhami Türkmen, İbrahim Dağlış, Safter Acar, Nezir Işıklı, İbrahim Küreken, T1 B11'de olan suç ortağım Kadir Özkurt, C16'da bulunan Rus Çiko yani Murat Yurdagül ve ismini yazamadığım şerefiyle atan tüm kader mahkumlarına selam olsun. Dostum Ahmet Canalan der ki, her gün bir şey değişir, bir gün her şey. Ahmet Canalan gelir, her şey de değişir. Halit Bilgiç, bu şehrin canı cehenneme şarkısı, kıymetlimiz Harun Tarduş'a armağan olsun. Biz T1 A3 koğuşundan gümüş balalı Murat Erez, namıdar Balina ve İlhami Türkmen. Öncelikle canım kanım kardeşim Mahmutcan Erez, namıdar Balina. Başta olmak üzere farklı kurumlarda bulunan dostlarım kardeşim Yakup Kaya, Murat Kaya, Abdülkadir Baytur, Şehmus Sürer, Erhan Teker, Sedam Erol, Yavuz Çelik, Efe Hasan Demirci, Ümitcan Taşdemir yani Goşto, Berhan Teliman yani Zanlı, Balina Vedat Budak, Balina Umut Budak, Bilal Yavuzer selamın bakidir. Gece benim için değerli kardeşim Hakan Yavaş, namıdar AK-47'nin sözüyle noktalıyorum. Yeter ki acize güç, zalime silah, korka para, namerde geçerse düzen bozulur. Biz T1 A3 koğuşundan gümüş baladan Murat Erez, namıdar Balina ve İlhami Türkmen. Buradan canım kanım kardeşim Mahmutcan Erez, namıdar Balina ve değerli dostum Burhan Ormancı başta olmak üzere Hakan Yavaş, namıdar AK-47, Ahmet Canalan, Onur Sevinç, Dino Yılmaz, Şen Ecellioğlu, Antepli Ahmet Gezer, Ağralı İbrahim Bayram, Daykolu Engin Kaya, Nezir Işıklı, İbrahim Küreken, Alaaddin Karada, Bilal Yavuzer, Kemal Fırat ve değerli kardeşim Berkant Mert Türk, Alparslanlı, namıdar Hançer ve ismini yazamadım dostlara da selam ediyorum. Dostum Hakan Yavaş der ki, gözlerinde ihanet olanın sözlerinde sadakat arama ve selam.
2: Evet, sırada güzel bir şarkımız var. Onu da dinleyelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la Gönülden Gönüle. Hemen şunu bir açalım. Evet, bu şarkıyı dinledikten sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Evet, bu güzel şarkıdan hemen sonrası kaldığımız yerden devam bir kez. Nerede kalmıştık? Evet. Merhaba Lider FM ailesi. Uğur Karakoç'tan Nazlıcan şarkısı, İzmir Ali Aşakran bir nolu teyp koğuş B11'de bulunan sevgili eşim Şerif Görkem Şenkul'a armağan ediyorum. Canım işim. Seni her geçen gün daha çok özlüyorum. Kalbim ve dualarım hep seninle. İnşallah en kısa zamanda yeniden kavuşacağız. Seni tarif edilemeyecek kadar çok seviyorum. Bu şarkı sana armağan olsun. Aras'tan Zeynep Sakı radyo başına. Bugün görmeme rağmen bile özlediğimi fark ettim. Mutlaka cefasını çeken sefasını da sürecek. Önemli olan yan yana olmak, beraber yana yana olmak. Beraber sürmek. Bekleniyorsun, özleniyorsun Zeynep Sak. İzmirli Damla, Göz Göze şarkısı sana gelsin. Canımdan çok sevdiğim B1 koğuşuna yatan kızım Eylem Erçil, manevi kızlarım Selin Aydın olabilir mi? Kardeşlerim, yanlış yazılmış isim, sanki Selin Aydın olacak, var mı? Diğerinde mesajda isim yok. Ceren Korkmaz, sizler de Allah kapılarını bir an önce açsın kızıma da. Duam Rabbim gökten yağdırsın, yerden toplayasınız. Rabbim tüm güzelliklerini önüne sersin. Kapıların en güzeli sana açılsın. İşin

Çocuğun rast gelsin kuzum Eylem Erçel. Annen seni çok seviyor ve çok özledim annem. Ana sayfamızı yenileyelim. Kaldığımız yerden devam edelim. Bu arada Serdar Koyuncu, Serdar'ım Ekocan kardeşimin, Ekrem Birlik Kınalı Ekocan'ın. Ekocan önce kendi adıma selamını aldım, gözlerinden öpüyorum, ben de seni çok seviyorum. Serdar Koyuncu kardeşim, sana da koğuştaki tüm dostlarına da Ekocan yani Kınalı Eko Ekrem Birlik kardeşim çok çok selamları vardı. Seni çok merak ettiğini söylememi söyledi. Üstümüzde selamı kalmasın Ekocan kardeşimin de. Ben B1 Koç'tan tahliye olan Zehra Ilgaz, anne yarım Saliha Celloğlu, dostum Aycan Kabayel radyo başına. Canlarım, annem bir ay sonra ameliyat olacak, durumu şu anlık kötü ama iyi olacak inşallah, bolca dua edin anneme. Ben de butik açtım, çalışıyorum, annemle ilgileniyorum. Kendinize çok iyi bakın, sizi çok seviyorum Uygar Doğan'dan. Hiç güler mi derdi olan şarkısı armağan olsun. Ben B1'den tahliye olan Nazar Sade, B3 Koç'tan yatan kıymetli annem Pınar Tunçekiş radyo başına. Annem sana eşya aldım, telefon evranı da çıkardım, getireceğim. Bu görüşte çocuklar da iyi, merak etme, seni çok seviyorum. B1'in kraliçeleri Saliha Ecellioğlu, Aycan Kabayel, sizleri de çok seviyorum. Ben B11 Koç'tan tahliye olan Candan, Betül Duran ablan yazdı bana, fotoğrafların gelmiş. Beren'le de fotoğraf çekilip birkaç tane daha atacağım. Ben B11 Koç'tan tahliye olan Candan, Betül Duran hani umursamaz gibi takılıp uzaktan didik didik ediyorsunuz ya, o halinize bitiyoruz. Ben B11 Koç'tan tahliye olan Candan, Betül Duran, kanka dün çok geç uyandım, mesaj atamadım sana, hakkını helal et. Artık her gün atarım. Bu arada bugün sana kıyafetler aldım, kargoya yolladım, aşırı güzel şeyler aldım. Ankara'dan selam olsun Elif Bozkurt kuzum. İnşallah beklenen günler bir an önce gelir gül yüzüm. Seni çok seviyorum, her gün dualarımdasın. Her bir duam sizlere kabul olarak dönsün. Annem kurban oldum. Çilem Demir, Mine Ekipmen, Dilek Karakaya. Kızlar sizlere de selam kuzular. Önce Allah'a sonra birbirinize emanet olun. Ben C8'den Dilek Karakaya derlim Fırat Çelenk. Ben her şeyden önce bir an önce sana koşarak gelmek istiyorum. Öyle bir inanmışlık var ki üzerimde, sanki gözlerimi açtığım her günün sonunda sana kavuşacakmış gibi hayaller karışmak içinde. Sen karış bana, ben kalbimden izlerim. Can dostum Mine Kitten, Rafet Kale kardeşlerim, Çilem Demir, Elif Bozkurt ve dostum olan Ulviye Uçar, Murat abi derli Fırat Çelenk için veletten ben en çok sana yakışırım armağan olsun. Şakran Teş B9'da yatmakta olan Necip Takar Aslan Kocam, bugün seni gördüm neşem geldi, ömrüm aslan gibisin, aslan yakışıklım, gözümün nuru. Az daha sabır, en yakın zamanda inşallah yanımızda olacaksın. Kendine çok iyi bak, benim kalbimin en hassas meselesi sensin. Sen benim arkamı yasladım koca da, herkes bir yana sen bir yanasın. İyi ki benim kocamsın aslanım elbet. Bir gün Serkan Aydoğan, Yaban Gülüm şarkısı armağan olsun. T3B9'da yatmakta olan Necip Takar, canımın içi kocam. Bir dakikasına bir saniye bile pişman olmadım. Yine olsa yine aşık olurum sana. Bir senin gözlerin var, ötesi yok zaten. Ben koca bir şehri bile içinde sen varsın diye seviyorum. Bir umutla görüşe gelip sensiz dönmenin ağırlığı hiç geçmeyecek. Sabrın özgürlüğün olsun kurban olduğum Uygar Donay. İlk fırsatta sana gelmek isterim şarkısı armağan olsun. İyi akşamlar abicim, sağ ol kız kardeşim. Emir anneciğim, gelmene izin verilmedi. Sana bilgi vereceklerdi. Beni aramadın, bugün merak ettim. İyi misin annem? Sakın üzülme, vardır her şeyde bir hayır. Çıktığında inşallah kardeşlerinle beraber gideriz Emir'im. Ben abin iyiyiz, merak etme. Seni çok seviyorum anneciğim. Allah'a emanetsin. Hayırlı akşamlar Murat abim, sağ ol kız kardeşim. Aydın Bıçakçı radyo başına. Can eşim Aydın Bıçakçı, ben Şerfin. Biz hiçbir zaman kolay yolların insan olmadık. Her zorluğun üstesinden birlikte geldik. Sen yeter ki dik dur. Ben burada dualarım ve sevgimle hep yanındayım. En güzel kavuşmaları en çok sabredenlerin olur derler. O günü sabırla bekliyorum. Allah'a emanet ol, seni canından çok seven yoldaşım. Aydın Bıçakçı, yoldaşım bil ki hiçbir imtihan sonsuza kadar sürmez. Biz sevgimizi hiçbir zaman şartlara göre yaşamadık. Mesafeler de engeller de buna değiştiremez. Sen güçlü oldukça ben de güç buluyorum. İnşallah yakında aynı gökyüzünün altında değil, aynı sofrada olacağız. Seni özlemek özlemle bekliyorum. Önce Allah'a sonra kendine emanetsin. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle. Selam Murat abi, ben Batman'dan Zeki. Aleykümselam Zeki kardeşim. A5 Koç'tan Şükran İlge radyo başına.

Çocukların Yusuf, Gazel, Ceren, seni çok çok seviyoruz. Nav, Bahçe, Gulan, Gülü, Sosa, Yavu, Zeki, dilim döndü ya. Ne okuyayım şimdi? Adem Tepe'den Bahçe Gulan şarkısı A5 Koşu'ndan Şükran Erge, Çimen Tepeli Ayşegül'e ve tüm A5 Koşu'na gelsin. Murat abi uzatmış, bir de sana da gelsin. İyi akşamlar. Sağ ol Zeki. Murat abi ben Batman'dan, Zeki A5 Koşu'ndan Şükran Erge radyo başına. Çocukların Yusuf, Gazel, Ceren seni çok çok seviyoruz. Şev evar bu Keti Bram'ın, Şev derbaş nabe Sabram'ın nayı. Adem Tepe'den Bahçe Gülen şarkısı A5 Koğuşu'ndan Şükran Erge ve Çimen Tepeli Ayşegül ve tüm A5 Koğuşu'na armağan olsun. Murat abi sana da gelsin, iyi yayınlar Murat abi. Allah'a emanet ol. Sağ olasın Zeki, sen de. Murat abi ben Batman'dan, Zeki A5 Koğuşu'ndan Şükran Erge radyo başına. Çocukların Yusuf, Gazel, Ceren seni çok çok seviyoruz. Ketim Hayete, Ketim Fikran, Halamın Tine, Sabramın Ne, Adem Tepe'den Bahçe Gulan şarkısı A5 Koğuşu'ndan Şükran Erge, Çimen Tepe'li Ayşegül ve tüm A5 Koğuşu'na gelsin. Sana da gelsin Murat abi, yayınlar. Murat abi ben Batman'dan, Zeki A5 Koğuşu'ndan Şükran Erge radyo başına. Çocukların Yusuf, Gazel, Ceren seni çok çok seviyoruz. Adem Tepe'den Bahçe Gulan şarkısı Şükran Erge, Çimen Tepeli Ayşegül ve A5 Koğuşu'na gelsin. Murat abi tabii ki sana da gelsin. Bu şarkının sözlerini hepsini yazdım. Artık bu şarkıyı bugün çalarsan inşallah iyi yayınlar Murat abi. Allah'a emanet ol. Borcum olsun Zeki, söz. Mümkün olunca herkesin şarkısını çalmaya çalışıyorum. Çalamadım da vallahi hiç kimsenin şarkısını çalamıyorum. Mesajlara bağlı çünkü çok mesaj var. Ama aralarda inşallah kardeşlerimizin dinleyebileceği tarzda sıradaki şarkıları dinletiyorum. Gönül koymayacağını da biliyorum. Şakran T1C6'da yatan aslanın canım eşim Ali, ailem Turan Avanuz'a sevgi selamlarımı gönderiyorum. Benim için gerçekleşmiş bir rüya gibisin sevdiğim. Seni çok ama çok seviyorum. Söyle Sunam şarkısı en değerlime armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C6 koğuşundan Turan Avanuz. Beraber aynı ortamı paylaştığımız can abilerim Mehmet Ali Alak, Mehmet Yıldırım yani Gedizli Memiş olmak üzere. Ahmet Yeşilört, Mayki Alican Yaşar, Ferhat Yıldırım, Minik Emre Çırak, Kürşat Ekici, Kaan Körpınar, Yılmaz Güneysak, Ahmet Dündar, İbrahim Erişen, farklı koğuş ve kurumlarda yatan derliler Abdullah Gültekin, Cikselo Kerim, Bakır Ahmet, Cintar Ferhat, Erkan Tan. Bu derle canlara bin selam olsun. Bizi sevenleri cehennemde bile yalnız bırakmayız. Ben Fat Caddesi'nde kurulan dostluklar Şile yokuşunda son bulur. Sizleri seven Turan Abanuz. Murat abi ben C8'den tahliye olan Ülviye Uçar can dostum Mine Ekitmen. İstediklerini hallettim, aklın kalmasın. Ayrıca mektup çıkışını da yaptım. Ve ayrıca Rafet Kale kardeşim, Dilek Karakaya, Elif Bozkurt, Çilem Demir kardeşim. Sizleri çok sevdiğimi unutmayın. Özellikle Çilem unutma. Ablalar anne yarısıdır. Evlat ne yaparsa yapsın annelikten bir şey eksilmez. Bağımız her zaman hep aynı. Ayrıca Rojin sana Çilem'in selamı var. Kendinize iyi bakın. Murat abim ben Ülviye Uçar Cengiz Şivan radyo başına. Kendini iyi hissetmen için yapabileceğin tek şey dışarıdaki seni unutmamak. Zor günler bazı bağları kuvvetlendirir. Unutulanı hatırlatır. Kendine iyi bak Kürt. Unutma. Derlisin Cengiz Şivan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben 3 nolu B9'dan Berşan Polat. Aleyküm selam Berşan kardeşim. Öncelikle Aydın Etipinde yatan abim Zafer Arslan başta olmak üzere. Farklı kurumlarda olan canlarım kanlarım Orhan Polat, Ziya Polat, Baran Arslan, Velat Arslan, yoldaşım Koray Kahramanlı, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sen, Mert Çağrı'dan Ömer Elmastaş bu derli insanlara Berşan Polat'tan bin selam olsun. Eyüp Han'dan Mapsuhane şarkısı bu derlere armağan olsun. Ben 3 nolu B9 koğuşundan Berşan Polat selam olsun Murat abi sana sağ olasın Berşan'ım. Aleyküm selam kardeşim benim. Koğuşumuzun düzenini ve huzurunu sağlayan Ankaralı Ceyhun Öcal ve Mami Yılmaz başta olmak üzere derli abim Şeytan Serdal, Aykut Balıkçı, Özgün Selçuk Kayış, Fevzican Karadeniz, Eren Araz Bergamalı, Batu Kağan Özdemir, Umut Arslan, Mansur Aktepe, Hasan Bostancı, Uğur Kocacık, Can Akbaba bu derli insanlara Berşan Polat'tan bin selam olsun. Selam olsun bu koğuşun adamlarına. Demirin ardında olabiliriz ama karakterimiz dört duvarın arasına sığmaz. Gün gelir kapılar açılır, geriye sadece duruş kalır. Allah herkese sabırı, sevdiklerine kavuşmayı nasip etsin. Selam ve dua ile bütün koğuşa.

Murat abi ben Sinan'da kale gibi olan kardeşim. Rafet Kale, Berke Keren, Onur Yıldız, Şerafettin Deveci, Azat Başak, Palet İlker, Ercan Koçak, Yunus Batur, Emre Özdemir, Abdullah Can Şahin, Cemal Kasal, bu değerli canlara bin selam olsun. Çalan en güzel şarkılar bu canlara armağan olsun, Allah'a emanet olun. Murat abi ben A15'ten Sinan'da, değerli kardeşlerim Berke Keren, Ömer Özdilek, Rafet Kale, Şerafettin Deveci, Erdem Çakıcı, Mustafa Baran için yine de yandı gönlüm şarkısı armağan olsun. Aleyküm selam Sinan'ım. Selamünaleyküm Murat abi, nasılsın, umarım iyisindir. Ben iki nolu A16'dan Kadir Tosun. Aleyküm selam Kadir kardeşim, çok şükür hep beraber iyi olalım kardeşim benim. Kadın kapalıda yatmakta olan canımın yarısı, gönlümün sultanı canım eşim Yersu Gökçe Tosun. Ömrüm benim, nasılsın, iyisindir inşallah prensesim benim. Seni çok ama çok özledim, kurban oldum. Seni öyle seviyorum ki her şeyi senin adınla anıyorum. Benim dünyamda bütün çiçeklerde sen, bütün yıldızlarımda sen. Bir sanat eserisin, bakmaya doyamadım. Rabbimin bana armağanısın. Her geçen gün hayranlığım artıyor. Seni çok ama çok seviyorum canım eşime. Uygar Doğanay'dan hangi duraktayım şarkısı armağan olsun. Murat abim ben TK16 koşulan Kadir Tosun. Kadın kapalıda yatan Gökçe Tosun. Boncuk gözlüm, kalbim özgür olduğu sürece hep senin yanında. Bekle beni. En güzel günlerimizi birlikte yaşayacağız. Zaman geçiyor, hasret büyüyor ama sevgim ilk günkü gibi dimdik ayakta. Seni özledim, iyi ki varsın. Murat abim ben Nehir B10'da olan güzeller güzeli ablam Beyza Özkan. Ablacım nasılsın? İnşallah iyisindir. Ben çok iyiyim. Çünkü annem yanımda. Bir eksiğimiz sensin. Bir an önce yanımıza gelmeni bekliyoruz. Annem ve ben seni çok seviyoruz. İyi ki varsın ablacığım. Murat abi Beyzoş'uma sancak üşüyorum. Aldırma. Çalarsan sevinirim. Ben Bilgenur Kavas. Beyza Özkan radyo başına. Beyzoş'um canımın içi ne yapıyorsun? Umarım iyisindir. Seni çok özledim. Bugün temizliğin ikinci günü. Kaçıp gitmek istiyorum. Gel de yardım et bana. Bak çok yoruldum. Seni çok özledim Beyzoş'um. Sana bir sürü fotoğraf göndereceğim. Bir dahaki mektupta. Gülmekten bayılacaksın. Kendine çok dikkat et. Canımın içi seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Murat abi gecen güzel olsun. B9 koğuşuna bulunan kalenin asi ve asil kadını ablam Kürtülyam radyo başına. Sağ ol melek. Canımın içi bugün öyle bir an yaşadım ki çok geriye eskilere gittim. Soslu mısır alacaktım, elim gitmedi. Çünkü bana hep sen alırdın, çok seversin diye. Ah be ablam, hayatımın her anında, her yerinde, her an varsın, kurban oldum seni. Çok seviyorum ve özlüyorum. Ozan Dino'dan Emir Kudaç'ı şerefiyle atan bütün kader mahkumlarına gelsin. İstisnalar hariç. Murat abi gecen güzel olsun. Ben B9 Koğuştan Kaleli Kürtülya geceye bir söz bırakmak istiyorum. Biz yüzmeyi timsahlar arasında öğrendik. Kimsenin denizi bizi bozamaz. Ama öyle değil mi? Net olunmayan yerde sular hep bulanıktır. Boğulursunuz. Mayın tarlası çalarsan sevinirim abim. Hülya anne aradı bugün. Ya bir insan o kadar mı işten dua eder ya? Ya bir dua ediyor, bir daha dua ediyor. Bir daha dua ediyor, bir daha dua. Amin amin amin diyor. Dayı. Ay kurban olayım o annemin ayaklarına. Ama ne kadar güzel dua etti. Sana da çok çok selam vardı Kürtülya. Çok çok selamı vardı. Seni çok sevdiğini, çok özlediğini söylememi söyledi. Lavuk Murado, Hode işitte rast dine. Vay vay ne dualar etti. İnan belki 8 dakika. Rabbim razı olsun. Allah kabul etmeyeceği duayı ettirmez birine. Rabbim annemizden de razı olsun. Çok da güzel dualar etti vallahi. Belki 8 dakika. Her ettiğine amin dedim. İşin kurnazlığı da orada. Çok selam vardı. Sana annemizin selamı üstünüzde kalmasın. Teşte yatan Mert Yıldırım ömrüm. Anneme geldik. Bir sorun yok. Tansiyonum da iyi. Biraz sıkıntılıyım. Neden bilmiyorum. Seni çok seviyorum. Ömrüm iyi ki varsın. Az kaldı hissediyorum. Allah'ıma emanet ol ömrüm. Murat Bey Menemen T tipi cezaevi A8 koğuşuna yatan oğlum Emrullah Mutlu ve arkadaşlarına Ceylan gelsene armağan olsun. Menemen T tipi A8 koğuşuna yatan Emrullah Mutlu'ya annesinden seni çok seviyorum şarkısını çalar mısınız? Ben Sıla Gizgin, kalbimin mimarı Fırat Gizgin'im. Aşkım işten 7'de çıktım, eve geçtim, her şey yolunda, herkesin çok selamı var. Totemlerin çok selamları var, kurban olduğum tek bir hayatım var, tek bir aşkım, tek bir kalbim.

ve hepsi daima sana ait. Seni canımdan çok seviyorum. Ben Sıla Gezgin, hayat ışığım Fırat Gezgin'im. Dünya karşıma geçse ben yine senin yanında dururum. Hiç şüphen olmasın. Sevgimin son kırıntısına kadar hak eden adam. Seni bana yar eden Rabbim seni bana zamanı gelince kavuşturacak. İşte o zaman aşkımız tarih yazacak. Hayırlı akşamların olsun eli öpülesi adam. Seni çok seviyorum. Murat kardeşim hayırlı yayınlar. Ben Buca'dan Efendi Korkmaz. T1'de Burak Dinçer ve T3'te Gencer Atçı'ya Taylan Korkmaz için gelsin. Herkese selamlar. Eyvallah efendi abim. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam kardeşlerim. Kadın kapalıda yatmakta olan Sude radyo başına. Beni düşünme. Allah'ın izninde iyiyim. Hiçbir sıkıntı yok. Çok şükür. Kendine dikkat et. Sabır. Sıradaki şarkı onun için çalar mısın Murat abi? Evet Mustafa Keskin. Mustafa kardeşim. Aynen bak seninmiş mesajlar. Bir de ömrünmüş. Ömürle senin adına. Bir de Savaş kardeşimin adına. Birazdan paylaşacağım inşallah. Aynen şimdi önümüze düştü. Birazdan paylaşacağım kardeşlerim. Selam Murat abi. Ben İsmail Gökçe. Aleyküm selam İsmail kardeşim. B11 koğuştan Yağmur Boyunduruk. Yağmur nasılsın? Biliyorsun dün doğum günüydü. Bilon dün doğum günüydü. Azat da geldi doğum günüme. Selam söyledi sana ve dedi ki üzülmesin her şey olumlu olacak. Ben inanıyorum o da inansın. Ziyaretine gelecekmiş zaten. Bugün de sizdeyim annenle babanla az konuştum mutlu oldular. Annenler cuma görüşe gelebilirmiş ama ben gelmeyeceğim. Gece bir söz emek verdiğim yerden değer görmek istediğim nankörlük değil olmadı. Bunu artık kabullendim. Kolay gelsin Murat abim hayırlı geceler. Sağ ol İsmail kardeşim. Ben Bayraklı'dan Maviş ve Emre Özdemir kadın kapalı. B9'da olan değerli kız kardeşimiz İrem Erdemir radyo başına. İrem ben Emre abin. Bir takım muhabbetler duydum radyoda. Ben sana faksta daha detaylı söyleyeceğim. Bayraklı'dan Maviş'in de sana selamı var kendine. İyi bak Çimentepe'li Ayşegül'e Emre Özdemir'in selamları var Bayraklı'dan Maviş. Ben Bayraklı'dan Maviş C10'dan dayım doktor Zeki Kaya ziyarette abi bir takım muhabbetler oldu. Annem Bircan ablayı arayacak kargo işlerin senin tamam. Senin de Serhat'ın işlerini ablanlara annem kargo yapacak kendine. İyi bak seni seven Maviş son durumları Bircan abladan öğrenirsin Allah razı olsun. Senden her şey için teşekkür ediyorum. Hakkını helal et Zeki abi. Murat abi öncelikle sana çok teşekkür ederim. İsteklerimizi yerine getirdiğin için Allah senden razı olsun abim. Demin Songül kardeşim. Estağfurullah kardeşim benim hepinizden. Ben Cumhuriyet Mahallesi'nden Songül kadın kapalıda olan Pınar Cuhalı. Canım benim nasılsın? Annenle konuştuk selamını aldım. Benden sana çok selam olsun canım benim. Senden haber alamayınca çok merak ediyorduk. Çok şükür haberini aldık. İyisin, iyi olmana sevindik ve Kardelen Aktaş kardeşim sen nasılsın inşallah iyisindir. Sıkma canını ilk mahkeme çıkarsın canım benim. Serdal abinle konuştum. İki kartım varmış dilekçe vermen gerekiyormuş kendinize. İyi bakın Allah'a emanet olun. Bugün çalan en güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Ben Cumhuriyet Mahallesi'nden Songül, T3B9 koşun olan abilerim. Bir tanesi Serdal Aykurt, benim canım ciğerim, her şeyim, kurban oldum, seni çok özledim. Pınar'ın annesinin sana çok selamı var abi, herkes seni konuşuyor, gelsin bu imparator artık diyor. Sensiz buralar olmuyor abim, Allah'a emanet ol, seni seven kardeşin her zaman arkanda. Selamünaleyküm Murat abim, aleykümselam kardeşlerim. Şakran kadın kapalı B13 koğuşun olan canım karım Melahat Geldeci Güzel. Meluş'um ne yapıyorsun iyi misin? İnci ne yapıyor iyi mi? İnşallah iyisinizdir. Çocukların çok şükür iyiler. Bir an önce sen de biz de olursun. Az kaldı sıkılma Meluş'um. Bugün kıza yatıracağım para kafana takılmasın bir şey halledeceğim. Bugün kendine iyi bak kızımı da öp Allah'a emanet ol. Murat abim Şakran kadın kapalı B13 koşun olan canım karım Melahat Geldeci Güzel nasılsın aslan karım inşallah sen ve inci tanemiz iyidir. Biz iyiyiz bizi merak etme benim aklım hep sizde size olan özlemim uçsuz bucaksız kokuna hasretim karım. Güzelim kafana hiçbir şey takma eskisinden de güzel olacak. İnci tanemi de kocaman öp yasla sırtını kocana her şeyin üstesinden gelirim Murat abim kolay gelsin sağ ol kardeşim benim. İyi akşamlar Murat abi, sağ ol kardeşlerim.

Ben cehennem. 13'ten tahliye olan Merve Alkan Koğuş arkadaşlarım radyo başına. Meğerse yaşamak çok güzelmiş. En kısa sürede hepiniz tahliye olursunuz inşallah. Bugün yapılacak işleri yapamadım yoğunluktan. Yağmur, bir tek seninkini hallettim. Sizleri çok seviyorum. Yarına tekrardan radyo başında olun. Allah'a emanet olun. Murat abim, bence 13'ten tahliye olan Merve Alkan arkadaşım Aycan'ın sizden bir isteği var. Ben bu kurtlar sofrasından çıkamazsam ona yanarım şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat Bey, aleykümselam. B17 olan annesinin ömrü Furkan Çubukçu, sen benim dünyamsın, her ne olursa olsun nefes aldığım sürece arkandayım. Her zaman olacağım, bunu unutma. Sen benim yüzümdeki gülümsemem, sen benim dilimdeki sözüm. Sen benim canım, kalbim, elim, ayağım, iki gözümsün. Sen benim dağlar kadar büyük kalbimin hasretisin. Herkesin her şeyi olsun, benim aslanlar gibi oğlum olsun. İyi kimsin kıymetlimi Halit Bilgiç'ten özledim seni, armağan olsun Sevim Çubukçu. Kardeşlerim, bir mesaj daha okuyacağım. Sonra kayıt mesajlarımızın bayağı var çünkü kayıt mesajlarımızda. Hemen. Ömründen sevgili eşim İdris'e, Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısı armağan olsun. Bir tane de okuyalım. Selam Murat abi, ben 3 nolu'dan Savaş Aktaş, aleykümselam Savaş'ım. Evladım gibi gördüm Melihcan radyo başına. Pazartesi günü sana mektupla fotoğraf yollayacağım. Haberin olsun, seni seviyorum, Allah'a emanet ol. Kardeşlerim, o ben okumadık da kardeşim benim. Okumadık da kardeşlerim, okumadık da sırasıyla okuyoruz kardeşlerim. Kardeşlerim, kayıt mesajları var çok baya. Kaç dakika, hemen hemen 15 dakika. 4-7 20 dakika kardeşlerim. Saat kaç? 23. Evet. Yani 20 dakika. Hatta şarkı çalmayayım, direkt kardeşlerimin kayıt mesajlarına girelim. 20 dakika sonra da arkasından iki tane güzel şarkı, sonrasında WhatsApp'tan son mesajları toparlayayım. SMS mesajlarına geçeyim kardeşlerim.

Yolumuza ışık tutar merhametin, bize ödün cesaretin ise bizlere güç verir. Esselamun aleyküm Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleyküm selam Saadettin kardeşim. Benim aslanlar aslanı olan kardeşim Aydın Bıçakçı öncelikle geçmiş olsun dileklerimi gönderir. Bu köhne yerden tez zamanda çıkarsın inşallah. Aslanlar aslanı Aydın Bıçakçı, vur de burayım öl de öleyim uğrunda. Senin kalbinin aydınlığı yolumuza ışık tutar. Merhametin bize ödün cesaretin ise bizlere güç verir. Allah'ım seni korusun. Mazlumun yoldaşı, zalimin korkusu, aslanlar aslanı Aydın Bıçakçı, Mesut Bıçakçı. Sonsuz saygı ve sevgilerimi aslan Aydın Bıçakçı'ya gönderir. Tez zamanda sevdiklerine kavuşmasını diliyorum Aydın Bıçakçı. Ben Saadettin Bıçakçı, başta aslan kardeşim Aydın Bıçakçı'ya tüm kalbimle saygı ve sevgilerimi gönderir. Akabinde 9 senemin 6 senesini bana yoldaşlık yapan abilerim Ümit Alper ve Oktay Zorlu'ya selamlarımı gönderirim. Dostlarım Veysel Ekinci, Coşkun Özüzdür, Jilet Mehmet Koç, Mustafa Argın, Yaşar Kasap, Murtakeli, Göksel Can Erden, Egecan Alenak, Yusuf Şamar, Görkem Kalemkuş, Osman Öztemel, Ercan Tekin, Ali Baba İnce, Murat Ertek, Kerem Kavlagan, Eren Yeniköy, Gökhan Gürgür, Mami Çakıcı, Şevket Karabağ, İstanbullu Kaan Polat, Samet Gelişir, Seçkin Özyavaş, Gökhan Yıldırım, Bilal Karataş, bu dostlarıma selamımı ve sevgimi gönderiyorum. Sado Bıçakçı, Aslan Aydın Bıçakçı. Merhaba Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı, canımız kanımız olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı. Sen bizim tek derlimizsin, senin parmağına kıymık batsa uğruna dünyayı yakacak abin var senin. Yavaşça büyük aslan da senden hem abilik hem babalık yaptın. Bana sen işte canımı vereyim, seni başımızdan yanımızdan eksik etmesin Rabbim. Murat abi aslanıma Nergis ve Gül şarkısı armağan ediyorum. Umut sabret.

Erenlerin, zafer insanların, intikam bekleyenlerin ve selam Aydın Bıçakçı. Murat abi ben Sado Bıçakçı, ailemizin derlisi Aydın Bıçakçı. Bin bir selam eder dayılarım ve abilerim Serdar Subaşı, Mehmet Subaşı, Kahraman Subaşı, Musa Akbaş, Yavuz Demir, Cebrail Aslan, Ekrem Birlik, Özkan Demirbaş, Oktay Zorlu, Ümit Alper, Serkan Alper, Velat Şen, kardeşlerim Şerif Subaşı, Taner Subaşı, Uğurcan Bıçakçı, Menderes Bıçakçı, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Emir Yalçın, Abdullah Nurdoğan, Serhat Akkaş, Şerif Çağırdan, Akşehirli, Recep Kaplan, Aktepeli, evet düzeltelim Aktepeli, Recep Kaplan, Devrim Birlik, Saadettin, Özkan Osman, Enç, Muratcan, Kayacan, Poyraz Sayacı, Ömer Otçeken, Tosun Paşa, Derdo, Eyüp Sen, bu canlarıma ve Gediz Gaziemir çocuklarına sonsuz sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Selamünaleyküm, aleyküm selam Aydın Bıçakçı. Biz amcanın kızları Kadriye, Selma, Süheyla Bıçakçı, seni çok seviyoruz. Sen bizim canımızsın. Rabbim seni tez zamanda oralardan kurtarsın. Tüm güzellikler seni bulsun. Dualarımız seninle. Allah'ım seni hep iyi insanlarla karşılaştırsın. Yeğenlerin Ali ve Zeynep de seni çok özlediler. Jelfin de seni çok seviyor. Biz her zaman yanındayız. Seni seven ailen, canımız Aydın Bıçakçı. Vadise bu şev şarkısını armağan ediyoruz. Babam Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı. Ben Saadettin Bıçakçı. Mardinli bir yanı dağdır. Zemini kayalıktır. Fikrimiz serttir. İnsanın merttir ve erkektir. Kötü tanıtmışlar. O da felakettir. Biz feleğin şarkısını bozanlardan, bizim kırıntılarımızı bizden başka kimse yiyemez. Rabbim her zaman büyüktür. Sen hiç canını sıkma. Yere düşünce ağlayanlardan değil, ayağa kalkmasını bilenlerdeniz elhamdülillah. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya selam eder, tüm güzel Kürtçe şarkıları armağan ediyorum.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Sado Bıçakçı. Başımın tacı olan Aydın Bıçakçı, Aydın'ım. Babam Mesut Bıçakçı, Raşit Bıçakçı, Şehmus Bıçakçı, Samet Bıçakçı, Nuri Bıçakçı, Fethi Bıçakçı, Mustafa Bıçakçı, Veysi Bıçakçı, Sedat Bıçakçı, Faruk Bıçakçı, Ramazan Bıçakçı, Davut Bıçakçı, Apo Bıçakçı, Abidin Bıçakçı, Ali Bıçakçı, Ferhat Bıçakçı, Enes Bıçakçı, Hüseyin Bıçakçı, Uğurcan Bıçakçı, Mahsun Bıçakçı, Yılmaz Bıçakçı ve ailemizin büyükleri olan Abdülhamit Bıçakçı, Abdülvahap Bıçakçı, Mehmet Emin Bıçakçı ve Yakup Ramazan Mustafa Öztemel'in ve isimlerini yaza yaza sığdıramayacağım. Koca ailemin 7'den 70'e sana çok çok selamları var. Başımın tacı Aydın Bıçakçı'ya, Evçi Dünya'ya şarkısı armağan ediyorum. Merhaba Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı, Paşam Aydın Bıçakçı'ya sesleniyorum. Acıları içli yaşadığını bilirim. Tutup acılarını alabilsem, kül edip savursam, sana özgürlüğü verebilsem, belki baharımız kış ama mutlaka bahar olacak, inanıyorum. Aynı mevsimleri yaşayacağız. Seni çok sevdiğimi bil aslan kardeşim. Yolumuz Allah'ın yoludur. Allah'tan başkasına ne boyun eğeriz ne de biat ederiz. Kendine çok iyi bak aslan kardeşim. Allah senin olsun. Can Aydın Bıçakçı. Yılan Dağı'na Kar Yağmış şarkısını armağan ediyorum. Kuzenimiz Fatma Subaşı'nda sana ve Şerife de çok çok selamları var. Selamünaleyküm yoldaşım, kardeşim, babam Aydın Bıçakçı, ben Saadettin Bıçakçı. Her yükselişi hayra, her düşüşü şerre yorumlamak lazım. Allah bazen atam karıncaya kanat takar, kuşa yem edermiş. Senin için de olduğun zindan bana özgürlük, sensiz olan özgürlük ise bana zindandır. Yan mırın, yan azadi, yan ölüm, ya özgürlük. Zalime merhamet, mazluma ihanettir, aslanıma. Halit Bilgiç'ten Özgürlük Mahkumları şarkısı Can Aydın Bıçakçı'ya armağan olsun. Canımın içi kardeşim, dostum, değerlim Aydın Bıçakçı, ben Mesut Bıçakçı. İnan çok özledik seni. Yokluğun her daim belli oluyor. Elbet gerçekler gün yüzüne çıkacak. Seni davul zurnayla karşılamaya geleceğiz. Allah'ın izniyle seni sevdiğimizi unutma amcaoğlu. Elbet bir gün özgür günlerde özgürlük sofrasında buluşacağız. Aslandan kurban olmaz. Aslan her zaman aslandır. Hacı annenin de çok çok selamları var. Umutların en sevdiğin gündür yarınlar. Yarınlarda buluşmak dileğiyle değerlim Aydın Bıçakçı'ya can dostum şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Yeşilovalı Jilet Mehmet Koç. Aleykümselam Mehmet kardeşim. Başta olmak üzere can yoldaşlığı yaptığımız değerli reisimiz Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Murtakeli Göksel Can Erden, Eski İzmirli Ersin Acar, Kadife Kaleli Ömer Faruk Turgay ve farklı kurumlarda yatmakta olan Aydın Bıçakçı ve Bıçakçı ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletir ve hayırlısıyla tahliyesini dileriz ve selam ederiz. Şakran bir nolda yatan Jilet Mehmet Koç. Oy oy esmere şarkısı armağan olsun Murat abi. Murat abi, şakran bir nolda yatmakta olan ben Yeşilovalı Jilet Mehmet Koç ve can dostlarım Saadettin Bıçakçı, Murtakeli Göksel Can Erden, Veysel Ekinci, Kadife Kaleli Ömer Faruk Turgay, Eski İzmirli Ersin Acar ve iki nolda yatmakta olan can dostumuz Aydın Bıçakçı'ya selam eder. Geceyi bu şarkıyla bitirmek isterim. Murat abi, Hece Herdem'den Kim Biliyor şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolda yatmakta olan Murtakeli Göksel Can Erden. Aleykümselam Göksel Can kardeşim. Başta olmak üzere can yoldaşlığı yaptım aslan abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Yeşilovalı Jilet Mehmet Koç ve kardeşlerim Eski İzmirli Ersin Acar, Kadife Kaleli Ömer Faruk Turgay ve farklı kurumlarda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abime ve Ümit Alper abime de buradan çokça selam olsun. Müslüm Gürses'ten Köz Gönder Bana şarkısı armağan olsun ve selam. Murat abi, ben bir nolda yatmakta olan Murtakeli Göksel Can Erden, burada kader birliği can yoldaşlığı yaptığım abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Jilet Mehmet Koç ve farklı kurumda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abime ve tüm Murtake çocuklarına selam olsun. Sizin yaptığınız kolpalar bizim yaşadığımız gerçeklerin önünden bile geçemez. Biz küçüğüz, biz kötüyüz aynen şarkısı tüm sevdiklerime armağan olsun ve selam. Değerli kardeşim Aydın Bıçakçı, hiçbir zorluk bizi yıldıramaz. Sen iyi oldukça biz iyiyiz. Sen dik duruşunun bedelini şu an dört duvar arasında esaret ile ödüyorsun. Eğseydik şu an özgürlüğümüz elimizdeydi. Fakat biz dik durmayı seçtik, şerefsizliğin Özgürlüğünse esaretin şerefiyle yaşarız. Murat abi, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya bin selam eder. Ahmet Kaya'dan Kum Gibi şarkısını armağan ediyorum. Seni seven Mesut Bıçakçı. Aslan yeğenim Aydın Bıçakçı, ben dayın Kahraman Subaşı. Seni canımızdan çok sevdiğimizi bil. Sen bizim en değerlimizsin. İçimizdeki kopan bu fırtınalar senin hasretini dindirmeye yetmez. Ama biliyorum ki bu hasret elbet bir gün bitecek. Karanlıktan aydınlığa geçeceğiz. Özgürlük sofralarında buluşacağız. Yaden'in de sana çok çok selamları var. Elbet bir gün aslan yeğenim aslanıma Bete Nabe şarkısı armağan ediyorum. Paşamız Aydın Bıçakçı, gündüzün gece, gecenin gündüze. Şu dört duvarlara hapsedilmiş ben, sanma ki duvarlar konuşmaz, anlamaz. Anlatmasını bil, onlar senin de acını ve hasretini taşır. Huzur iliklerine işlerse hayatın hakkını vererek yaşarsın. Tüm hayatın hakkını verenlere selam olsun. Seni seven dostun Saadettin Bıçakçı. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Kral Aydın Bıçakçı, senin esaretin bizleri esir etti hasretine. Kulun Rabbine en yakın olduğu gece, dua ettiği gecedir. Senin her şeyden büyük Allah'ın var. Bizim de dualarımız her daim sen varsın. Kurban olduğum Rabbim, seni tez zamanda çıkarsın. Seni çok çok seven dostların aslan Aydın Bıçakçı'ya olmuyor, olmuyor, sensiz olmuyor şarkısını armağan ediyoruz.
0: Harun Tarduş katkılarıyla

Selamun aleyküm Murat abi, ben T3C13'ten Ahmet Er. Aleyküm selam Ahmet kardeşim. Başta bizden abilini esirgemem Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Arda Özden, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Ömer Otçeken, Eyüp Sayan, Sinan Koran, Onur Çiftçi, Umut Uzar, Berke Ölmez, Yusuf Gülen, Sait Meriç, Zeki Durgay, bu abi kardeşlere selam olsun ve aynı kampüste farklı kurumlarda olan Aslan kardeşim Aydın Bıçakçı'ya bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, ben Ahmet Er. Murat abi, ben T3C13'te yatmakta olan

Arda Özden aynı koğuşta kader birliği yaptım. Akabinde canım kanım amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden kardeşlerim olan Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Zeki Durgay, Eyüp Sayan, Seyit Meriç, Seyit Gülen, Ahmet Minsin, Emin Ateş, Sinan Koran, Deniz Yaman, Ömer Otçeken, Onur Çiftçi, bu kıymetli abi dost ve kardeşlere bin selam olsun. Bu derlere Halit Bilgiç'ten Zafer Yakınır şarkısı armağan olsun. Ben Arda Özden. Murat abi ben T3C13'ten Arda Özden. Aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan abi dost kardeşlerim olan Engin Zengi, Ferhat Işık, Baran İbrikçi, Çektar Bakır, İbrahim Döner, Yunus Kaya, Mert Koçak, Yakup Boyraz, Ozan Yazar, Özcan Yazar, İsa Aslan, Muhammed Cançelik. Bu derlere bin selam olsun. Zor günlerin sabrı güzel günlerin anahtarıdır. Ben Arda Özden. Murat abi ben T3C13'ten Zeki Durgay, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Aslan abim Yusuf Gülçin, Allah hep yanında olsun. Ayağına taş değmesin canım kanım aslan abim. Hazreti Yusuf'tan mirastır bizlere sonu hükümdarlık, başı zindan olan kuyuya inmeden Mısır'a sultan olunmaz. Seni seven kardeşin Zeki Durgay. Murat abi ben T3C13'ten Yusuf Gülçin, burada beraber kader birliği yaptım abi dost kardeşlere, senin aracının ile selam yollamak istiyorum. Başta canım kanım aslan abi Ahmet Gülçin, Mehmet Nuri Özden, Eyüp Sayan, Yücel Özden, Arda Özden, Ömer Otçeken, Sinan Koran, Seyit Meriç, Yusuf, Mehmet Gülen, Zeki Durgay, Ferit Gelmez, daha ismini sayamadım abi dost kardeşlere bin selam olsun. Ya onurlu bir yaşam, ya görkemli bir direniş, yan Mırın yan azadi, ben Yusuf Gülçin. Murat abi ben T3C13'ten Zeki Durgay, öncelikle bizden abiliğini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden ve abi kardeşlerim olan canım kanım abim Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Arda Özden, Eyüp Sayan, Yusuf Gülen, Berke Ölmez, Umut Özer, Ömer Otçeken, Seyit Meriç, Sinan Korhan, Deniz Yaman, Serkan Mengene, Berat Çiçekçi, Ferit Gelmez, bu kıymetli abi dost kardeşlere bin selam olsun. Sabır en güçlü silahınız olsun, ben Zeki Durgay. Murat abi ben T3C13'ten Zeki Durgay, aynı kampüste farklı kampüslerde bulunan abi kardeşlerim Hakan Boğa, Ahmet Fırfır, Müfitcan Dülgen, Erhan Tan, Anıl Öztürk, Emir Acar, Berkan Karadere selam olsun. Sizlere seven kardeşiniz Zeki Durgay. Kardeşlerim selamlarınız başım gözüm üstüne. Aleyküm selam. Selamünaleyküm Murat abi ben T3'ten Yusuf Gülçin, aleykümselam Yusuf kardeşim. Burada senin aracılığın ile aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan abi dost kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta abilerin abisi Aydın Bıçakçı, kıymetlimiz Saadettin Bıçakçı, Urcan Bıçakçı, Kerem Gülçin, Muhammed Çağran, Apo Nurdoğan, Efe Güldüz, Berşan Polat, Şerif Subaşı, Çınar Birlik, Yusuf Tokay, Fırat Işık, daha ismini sayamadım. Abi dost kardeşlere bin selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir, ben Yusuf Gülçin. Ben T3C13 koğuştan Ahmet Gülçin, burada beraber kader birliği yaptım abi dost kardeşlerim olan, başta canım kanım olan kardeşim Yusuf Gülçin, abim Mehmet Nuri Özden, Eyüp Sayan, Yücel Özden, Ömer Otçeken, Arda Özden, Seyit Meriç, Yusuf, Mehmet Gülen, Ferit Gelmez, Sinan Koran, Zeki Durgay, daha ismini sayamadım abi dost kardeşlere selam olsun. Dostu yaradan olanın hasmı Firavun olsa bile fark etmez, ben Ahmet Gülçin. Murat abi ben T3C13'ten Eyüp Sayan, aynı koğuşta kader birliği yaptım abi dost kardeşlerim, başta abim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, can dostum Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Ömer Otçeken, Arda Özden, Sinan Koran, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Berat Çiçekçi ve Menemen'de Ferit Gelmez namı der Halu dayıya selam olsun, sizleri candan seven Eyüp Sayan. Murat abi ben T3'ten Ahmet Gülçin, aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan değerli insanlara selam göndermek isterim. Başta T2'de bulunan can abim Aydın Bıçakçı, Saadettin Bıçakçı, Kerem Gülçin, Muhammed Çağran, Apo Nurdan, Efe Güldüz, Berşan Polat, Şehmus Önder, Uğurcan Bıçaklı, Şerif Subaşı, Mertcan Akan, Emirhan Zırhlı, Ferhat Işık ve ismini sayamadım beni tanıyan tüm abi kardeşlere selam olsun, sizleri seven sayan Ahmet Gülçin. Murat abi ben T3C13'ten Eyüp Sayan, aynı ve farklı kurumlarda bulunan başta derli abim Aydın Bıçakçı'ya bin selam olsun. Akabinde Saadettin Bıçakçı, Uğurcan Bıçakçı, Muhammed Çağran, Kerem Gülçin, Şerif Subaşı, Berşan Polat, Botan Kartal, Abdullah Nurdan, Namcı El Çapo. Bu derli abi kardeşlerime cani gönülden selam olsun, ben Eyüp Sayan.
Murat abi ben T3C13'ten Şehmus Önder. Aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim olan Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ferit Gelmez, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sayan, Yusuf Gülen, Onur Çiftçi, Berat Çiçekli, Ömer Otçeken,

0: Seyit Meriç Arda, Özden Ahmet Minsin, Sinan Korhan, bu derlere canı gönülden bin selam olsun. T3C13'ten Şehmus Önder, başta Balıkesir Bandırma M tipinde olan canım kanım olan kardeşim Doğukan Önder'e selam olsun. Bir gün dünyaya ait büyük bir derdin olursa Rabbine dönüp benim büyük bir derdim var, derdine dönüp benim büyük bir Rabbim var de. Ben kaleden Fafili Şehmus Önder. Selamlarınız başım gözüm üstüne kardeşlerim, aleyküm selam.
1: Harun Tarduş katkılarıyla

Selamünaleyküm Murat abi, ben Teşce, 13'ten Ömer Ot çeken. Aleykümselam Ömer kardeşim. Aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Arda Özden, Eyüp Sayan, Zeki Durgay, Ferit Gelmez, Sait Meriç, Sinan Koran, Yusuf Gülen, Berke Efe Ölmez, Umut Uzar. Bu değerli dost abi kardeşlerime selamlar olsun. Murat abi ben T3C 13 koğuştan Seyit Meriç. Aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim olan Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yusuf Gülen, Arda Özden, Zeki Durgay, Eyüp Sen, Yücel Özden, Serkan Mengene, Ömer Otçeken, Berat Çiçekçi, Şehmus Önder. Daha ismini sayamadım. Abi dost kardeşlerime selamlar olsun. Sizlere candan seven Seyit Meriç. Murat abi ben T3C13'ten Ömer Olçeken, aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan Saadettin Bıçakçı, Aydın Bıçakçı, Urcan Bıçakçı, Kerem Gül, Abdullah Nurdoğan, Muhammed Çağran, Ferhat Işık, Uygar Çağrı'dan ve Müslüm Çağrı'dan. Bu değerlere selam olsun. Sabır en güçlü silahınız olsun. Ben Ömer Olçeken. Murat abi ben T3C13'ten Yusuf Gülen, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abi dost ve kardeşlerim olan baştan Mehmet Nuri Özden, Seyit Meriç, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Arda Özden, Eyüp Sen, Ömer Otçeken, Serkan Mengene, Berat Çiçekçi, Zeki Durgay, Sinan Koran, Ferit Gelmez, zirvede kartallar da bulunur, yılanlar da. Birisi süzülerek gider, biri sürünerek. Önemli olan nereye gittin değil, nasıl gittindir. Ben Yusuf Gülen. Murat abi ben T3C13'ten Yücel Özden, aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim olan başta canım kanım Aslan abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden, Aslan kardeşlerim Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Sinan Koran, akabinde Ömer Otçeken, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Zeki Durgay, Deniz Yaman, Eyüp Sayan, Berat Çiçekçi, Ferit Gelmez, Ahmet Minsin, Şehmus Önder. Daha isimlerini sayamadım. Abi dost kardeşlere selam olsun. Zalime merhamet, mazluma ihanettir. Ben Yücel Özden. Murat abi ben T3C13'ten Yücel Özden, aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan dost ve kardeşlerim olan Ferhat Işık, Okan Aydın, İbrahim Döner, Engin Zengin, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Yunus Kaya, Mert Koçak, Abdullah Duman, Baran İbrikçi, İsa Aslan. Bu değerli dost abi kardeşlerime bin selam olsun. Murat abi ben T3C13 koğuştan Sinan Koran, başta benden abilini esirgemen Mehmet Nuri Özden olmak üzere abi kardeşlerim Yücel Özden, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Ömer Otçeken, Ferit Gelmez, Serkan Mengene, Onur Çiftçi, Şehmus Önder, Ahmet Er, Eyüp Sen, Arda Özden, Mehmet Şengöz, Umut Uzar, Berke Efe Ölmez, Çağdaş Canger, Ahmet Deniz Yaman, Mehmet Can Bayoğlu, Bedirhan Berkil. Bu abi kardeşlere bin selam olsun. Ben Sinan Koran. Selamlarınız başım gözüm üstüne kardeşlerim. Aleyküm selam. Selamünaleyküm Murat. Ben T3C13 koğuştan Sinan Koran. Aleyküm selam Sinan abişim. Aynı kampüs ve farklı kampüslerde bulunan abi kardeşim olan Oğulcan Aydın, Engin Zengi, Çektar Bakır, Abdullah Duman, İbrahim Döner, Yunus Kaya, Baran İbrikçi, Ferhat Işık, Yakup Boyraz, İsa Aslan, Halil İbrahim Yüce, Oktay Şaban, Umut Tür, Ayhan Eres, Aykut Sarı, Enes Özen, Gürkan Şambal, Özgür Uyanık, Muhammed Can Çelik. Bu abi kardeşlere bin selam olsun. Ben Sinan Koran. Murat abi ben T3C13'ten Emir Ateş, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Başta bizden abilini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Seyit Meriç, Yusuf Gülen akabinde. Kardeşlerim Deniz Yaman, Sinan Koran, Arda Özden, Onur Çiftçi, Zeki Durgay, Umut Uzar, Eyüp Sayan. Bu değerlilere bin selam olsun. Çakalların hükmü aslanlar ayağa kalkana kadardır. Ferhat Tunç'tan bir masal değil de yaşanan şarkısı armağan olsun. Murat abi ben T3C13'ten Menemen'den Ferit Gelmez, Namıder Halu Dayı. Öncelikle buraya kadar birliği yaptım kardeşlerim. Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Yücel Özden, Arda Özden, Eyüp Sayan, Ömer Otçeken, Umut Uzar, Ahmet Er, Sinan Koran, Şehmus Önder, Serkan Mengene, Berat Çiçekçi. Daha burada beraber kader birliği yaptım. Bütün kardeşlerime selamlar olsun. Ben T3C13'ten Menemen'den Ferit Gelmez, Namıder Halo Dayı, farklı kurumlarda bulunan kardeşlerim Ferhat Işık, Tarık Atak, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, canım yeğenim Adem Sabırlı'ya ve ismini sayamadım. Tüm kardeşlerime de selamlar olsun. Murat abi ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Yusuf Özden, Şakran T3C13'te yatmakta olan öncelikle.
Aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden, akabinde Aslan abilerim Yusuf Gürçin, Ahmet Gürçin, Eyüp Sayan, Ömer Otçeken, Sinan Koran'a bin selam olsun. Yan Mırın, yan Azadi, sizleri seven kardeşiniz Yusuf Özden. Murat abi ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Ozan Özden. Şakran Teviş C13'te yatmakta olan öncelikle Aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden. Akabinde Aslan abilerim Yusuf Gürçin, Ahmet Gürçin, Eyüp Sayan, Ömer Otçeken, Sinan Koran. Bin selam olsun. Akvaryumdaki bir balık misali okyanusta görüşmek dileğiyle sizleri seven kardeşiniz Ozan Özden. Murat abi T3C13'te yatmakta olan başta canım kanım abim Eyüp Sayan, Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ahmet Gürçin, Yusuf Gürçin, Ömer Atçeken, Arda Özden abilerim en kısa zamanda aramızda olmanız dileğiyle sizi seven kardeşiniz Kadir Sayan. İkinol'da bulunan canım abim Muhammed Çağran'a da selam olsun. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilemez. Güneş bize de doğacak ama o gün ay güneşten daha parlak olacak. Allah'a emanet olun abilerim. Yan Mırın, yan Azadi, size Kıvırcık Ali'den Perişan şarkısını armağan ediyorum. Abi kardeşlerim selamlarınız başım gözüm üstüne. Aleyküm selam.

abim Harun Tarduşan. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a bak Ceylan, ben cezaevinde bunca inancın olsun. Ne dedemin mezarına gidebildim, ne anneannemin mezarına, ne de babaannemin mezarına gidebildim. Ama İsmet dayımın mezarına Allah bana nasip etti gitmeyi. Sana demek istediğim, bu İbo'nun gerçekten düğününe sıkılmana gerek yok. Allah ölüm keder vermediği sürece, Allah şöyle diyelim, Allah ölüm keder verseydi daha mı iyiydi Ceylan'ım? Biz çıktığımız zaman İbo'ya misafirliğe gideriz evine, sana söz veriyorum, sözüm söz. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım senin yoluna canım feda. Biz seninle çok kişilere dert olduk. Biz seninle bu hayatı her daim yaşadık. Bırak şimdi ihsane onların olsun. Veli Deveci ile Ceylan Taşkıran elbet bir gün. Not Esena, Asena Üner kız kardeşim, abicim sen de kendine iyi bak, sıkılma abim. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım nefesim seni aşırı derecede çok özledim, şunu bil. Sana karşı bu sevgim asla bozulmaz, başım gözüm üstünesin, Fatih Bulut'tan saçlarında sızın olayım şarkısı Ceylan'ıma gelsin. Veli Deveci'den Naciye Sarsılır, anneme anne sen benim her şeyimsin, biz neler atlattık anne bunu da atlatacağız, güçlü dur sizinle çok işlerim var, kendinize çok iyi bakın annem, Allah'a emanet. Veli Deveci'den Naciye Sarsılır, anneme Aslı Tunçlar teyzem, alemin babası baba Saffet İlhan Özcan, Reisim Hasan Sarsılır, Fatma Tuşlar, Veli Kızıltepe, Tayyip Kızıltepe, Yusuf Sarsılır, Hasan Yüksek kardeşim, İsmet Deveci, Mediha Deveci halam, Eşref Tuman kardeşim, Asena Üner, bu canlara saygılarımı sunuyorum. Murat abi ben Çukur Mahalle'den, Ayten Akın ve altı kadın koğuşuna yatan ablam Gizem Akın, teyzem Saliye Bektaşoğlu, yengelerim Meda hep Bektaşoğlu, Aleyna hep Bektaşoğlu, bir nolda olan abim Mertcan Akın, dayılarım Tahsin hep Bektaşoğlu, Çağdaş Baki hep ve Bahtiyar hep Bektaşoğlu, amcam Baki hep Bektaşoğlu, yeğenleri Mesut hep Bektaşoğlu, Bahtiyar Yalçın Kaya Soner Demirci, canları Murat abi canlarıma dervişten ayrıldık şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Çukur Mahalle'den, Ayten Akın ve altı kadın koğuşuna yatan ablam Gizem Akın, teyzem Salih hep Bektaşoğlu, yengelerim Meda, Aleyna hep Bektaşoğlu, bir nolda olan abim Mertcan Akın, dayılarım Tahsin, Çağdaş, Baki, Bahtiyar hep Bektaşoğlu, amcam Baki hep Bektaşoğlu, yeğenleri Mesut hep Bektaşoğlu, Bahtiyar Yalçın Kaya Soner Demirci, canlarım Allah'a emanet olun, bizi merak etmeyin, iyi siz de iyi olun, öpüyorum sizleri. Murat Bey ben B7 koğuşundan Melike Baran, o da arkadaşlarım Seher Menteşe, Tülay Çakmak, Yağmur Yılmaz, Funda Baltacar, Buse Çakmak, oğlu Bahar Gece'ye bir söz bırakmak istiyoruz. Önce bunu söylemek isterim, iyi ki yollarımız kesişmiş, burada geçirdim her günde. Yanımda olduğunuz, bana güç verdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Birlikte güldük, birlikte ağladık, birbirimizin yükünü hafifletmeye çalıştık. Sizleri hiçbir zaman unutmayacağım. Rabbim hepinizin gönlüne ferahlık versin. En kısa zamanda sevdiklerinize kavuşmayı nasip etsin. Hakkınızı helal edin. Benim sizlerde hakkım varsa sonuna kadar helal olsun. İnşallah dışarıda güzel günlerde geriden karşılaşırız. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki vardınız. Allah'a emanet olun. Murat Koçero'ya da selamımı iletirsen çok sevinirim demiş Melike Baran. İnşallah. Aleyküm selam. Kadın kapalıda yatan ablam Şima, nasılsın canımın içi gözümün nuru, iyisindir inşallah, biz iyiyiz, aklın kalmasın, kurban oldum. Sen yol, o bize yeter, yarın Faruk abi gelecek büyük bir ihtimalle yanına, haberin olsun, seni her şeyden ve herkesten çok seviyorum, iyi ki varsın, iyi ki benim canım ablamsın, Allah'a emanet ol, gözlerinden öpüyorum, iyi geceler Müge Kına. Kadın kapalıda yatmakta olan Şima Coşkun, kardeşim inşallah iyisindir. Ben de iyiyim, seni düşünüyorum hep. Dua da seni soruyor, o da dua ediyor senin için. Onun duası kabul olur, tez zamanda yanımızda olursun. İnşallah seni çok seviyoruz, canımın içi Aydan. Ben Batuhan Çalıkuşu, can özüm Sezen Çalıkuşu. Sen benim kokusuyla varmak istedim, yokluğuyla sınandığım, varmak için çıktım o yolun sonusun. Benim yalnız kalacak halim var da sensiz kalacak halim yok. Prenses. Ayrıca Seda Altaş ve Gülşen Kıra'da selam olsun. Murat abi Sezen'ime Velet'ten buralar alev alev şarkısı armağan olsun. Ben Batuhan Çalıkuşu, can eşim Sezen Çalıkuşu. Dünyanın en güzel yeri sevdiğinin gözlerinde, senin gözlerin benim cennetim. Yani demem o ki sen benim fazla yanımsın. Hani derler ya canımsın, belki de tam da öyle, işte sen benim bilmediğim canımsın. Ayrıca kadın kapalıda yatan kardeşim Sezer Akyüz, üç nolda yatan kardeşim Arda Akyüz'e de selam olsun. Murat abi Sezen'ime Veret'ten buralar alev alev şarkısını çalarsan sevinirim. Senin de gecen güzel olsun can abim.

Murat Bingöl sağ olasın Baturan kardeşim hepimizin. Selamünaleyküm, aleykümselam. Bir nolu B9 koçtan Eşref Paşalı Deniz Atay. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Toroslu Oktay Özdemir, Dibek Başılı Fırat Bardakçı ve koğuşumuzdaki diğer abi kardeşlerim Çam Dibili Ahmet Durmaz Fırtına Devran, Eski İzmirli Aydın Kalender Musa Kerem Emek Kelle yani Eşref Paşalı Erkan Toprak, Alperen Kiriş Büyüğümüz Barbaros Kilit Namı Der Dede, aynı kurumda bulunan Cumali Bircan'a selam olsun. Oktay Özdemir'den gece bir söz bırakmak istiyorum. Bizim güvendiğimiz bir dağ yok. Kar istediği yere yağabilir. Hemen sayfamızı yenileyelim. Son mesajlarımızı paylaşalım. Osman Karakalpak. Osman'ım, Geriz'den aldım selamını. Bugün paylaşıldı koğuş. Hatta Görkem'im Aslan Yerim bir tane mesaj göndermiş. Yarın inşallah hepsini birlikte okuyacağım. Haberiniz olsun. Bana standart sabit kayıt mesajı yapabileceğim mesajlar gönderin. Osman Karakalpak ve koğuşundaki kardeşlerim. Artık yaşlandım, eskisi gibi değilim. Artık rahatsızlığımdan dolayı birçok mesajı kayıt mesajı yapıyorum. Sizin de bilginiz olsun sevgili kardeşlerim. Geriz biraz fırça attı. Görkem de öğlen fırça attı. Osman. Haberiniz olsun kardeşlerim. Bana kayıt mesajı yapabileceğim kayıt mesajları gönderin. 4 tane mesajınızı kayıt yapayım, otomatik olarak okunsun. Dediğim gibi artık gerçekten rahatsızlanmaya başladım sağlık açısından. Yani yapacak kimse de yok yerimize ki hadi bugünlük ya da bu artık buraya kadar diyecek bir konumda da değilim. Ama mecburen geliyorum. O yüzden kardeşlerim, kayıt mesajı gönderecek olan kardeşlerim, üçlü mesajlarınız, dörtlü mesajlarınızı kayıt yapıyorum. Haberiniz olsun. Osman, senin için değil, koğuş için değil. Sadece sana söyledim. Gönderebilirsen bana kayıt mesajı göndermek isteyen olur kardeşlerim. Üçlü ve dörtlü mesajlarınızı kayıt yapacağım. Bilginiz olsun. Şimdiden söylüyorum. İsim yazmak isteyen kardeşlerim de her mesaj kutusuna en fazla 12-13 isim. Sonra Derya ile papaz oluyoruz. Haberiniz olsun, bilginiz olsun kardeşlerim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Menemen A28 koğuşundan tahliye olan Cengiz Çankaya, Canlar Semih, Göze Esat, Candan Murat Örgelen, Celal Demirtaş, Murat Aydoğan, Tahsin Keskin, Ali Aydın, Oktay Karabalık, Yavuz Selim Baydar'a selamlarımı iletiyorum. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğimle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ben Cengiz Çankaya. Selam Murat abi. Ben Kardelen. Aleykümselam kız kardeşim. Üçnoldan Mert Aluçlu oğlu radyo başına. Aşkım, hayatım, Mert'im, güzel gözlüm, unutma her zorluğun sonu güzel günlere çıkar. Seni çok seviyorum. Hayattaki tek gücüm, kuvvetim, dayanam. Seni sevgi dolu bekliyorum. Sana can yoldaşlığı yapan abilini esirgemeyen Savaş Aktaş abime de selamlar olsun. Allah'ıma emanetsin. Eyüp Sayan, Eyüp selamını aldım Kadir'den. Aleyküm selam Eyüp kardeşim. Sağ olasın Eyüp. Sana da koğuşundaki kardeşlerime de selamlar olsun. Selamünaleyküm değerli abim Murat. Abi senin aracılığınla ben A20'de yatmakta olan Mehmet Şengel. Aleykümselam Mehmet kardeşim. Canım kanım kardeşim Batuhan Şengel, canım abim Bahattin Şengel, namı der Rocky Bobby, reisim Mafya Sedat Osman Şengel, namı der Sakız, Çimentepe'den Sarı Gürkan, Bayraklı'dan Doğukan Çevik Bey, 5'te yatmakta olan can dostum Süleyman Akan, 4 nolda bulunan can kardeşim Şehmus Akan, Ercan Demirdelen, can abim Buca, Gediz'den Ramazan Yıldırım, çok değerli Mesut Yılmaz Yüksel Bıçakkaya, abim Torbalı'dan Bozo Çağrı Park, Çınar Kepçe abi senden ricam, İbrahim Tatlıses'ten Karakız şarkısını çalarsan sevinirim. Ben Çimentepe'den Suden Asteyki A20'de yatmakta olan Batuhan Şengel'e canım kocam seni çok özledim. İnşallah en kısa zamanda yanımızda olursun, seni seven sevdiğim. Bu arada Süleyman Üçer, Süleyman'ım ses atmışsın kardeşe, dedi ki onu mesaja çevir ama mesaj olarak göndermedi. Sonra demeyesin Murat abi mesajımızı niye okumadı. T2 B14'te duyan kardeşlerim varsa Süleyman Üçer kardeşime bu notumu iletirse sevinirim. Kardeşimizden geri dönüş olmadı. Haberin olsun sevgili kardeşim benim. Murat abi selamünaleyküm. Ben Bayraklı Çiçek Mahallesi'nden Oben Küçük Kalfa. Aleykümselam Oben kardeşim. Şakran'da yatmakta olan canım kanım olan

Enes Küçük Kalfa'ya, onunla kadar ortaklığı yapan koğuş arkadaşlarına selam olsun. Ve ayrı koğuşlarda yatmakta olan Tayfun Akar, Orçun Akar, Teto abim, Ozi abi, Mert Yücel'e, Ekrem Birliğe, Çiçek Emoş'a, Okan Efe, Tugay Yaman'a, İlhan Bakit, İzzet Karakaya selam olsun. Sizleri seven sayan kardeşiniz, dostunuz Dreş Oven. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Gökhan Donay'dan Keke Eyvah şarkısı armağan olsun sizlere canlar. Evet, hemen sayfamızı toparlayalım. Selam paşam, nasılsın? Ben Koçero paşam. Ablam aradı, Mehmet'i alacakmış. Abla da kalacak, ona söylesen yeterli. Abi de Melike ablama ve koğuş arkadaşlarına selam, Allah kurtarsın. Bugün yazacak zamanım olmadı pek ama arayacağım seni paşam. Aleyküm selam Koçerom, sağ olasın abim benim. Selamünaleyküm Lider FM, aleykümselam. Ben Karşıyaka'dan Sidar Çelik. Dün tahliye oldum, bucakkırıklar açık. Cezaevi C blokta yatmakta olan Emrah Yaşar abim, Celal Yokuş abim ve kardeşlerim Seko Şahin, Aliş Karadağ selam ve saygılarımı iletiyorum. Allah'ın izniyle kısa zamanda sevdiklerinize kavuşmanızı diliyorum. Allah'a emanet olun, özgür günlerde görüşmek dileğimle. Selamünaleyküm, ben T1B4'ten Serhat Bostaş. Serhat kardeşim, senin de Celomen'in de selamını aldım. Aleykümselam kardeşlerim, sağ olun. Sizlere de sevgiler, selamlar. Yani sarsılmaz, burada bana dostluğunu esirgemeyen, dostluğunun hakkını veren Celal Eke, yani Celomen başta olmak üzere. Burada bize kardeşliğini esirgemeyen Emirhan Akçaba, Doğukan Öz Onur, Sinan Öncel, kadın kapalı olan aslan dostum Celomen'in derdesi Sıla Zongur'a bin selam olsun. Akabinde Zeynep Uğrak, Gamze Çakar, Rabia Taşkesen, Kübra Tepe, Talarado, Deniz Kızı armağan olsun sevgilerimle sarsılmaz. Ben T1V4'ten Serhat Bostaş, yani sarsılmaz. Burada bana dostluğunu esirgemeyen, dostluğun hakkını veren Celal Eke, yani Celomen başta olmak üzere. Burada bize kardeşliğini esirgemeyen Emirhan Akçaba, Doğukan Öz Onur, Sinan Öncel, kadın kapalı olan aslan dostum Celomen'in derdesi Sıla Zongur'a bin selam olsun. Akabinde Zeynep Uğrak, Gamze Çakar, Rabia Taşkesen, Kübra Tepe, Talarado'dan Deniz Kızı armağan olsun sevgilerimle sarsılmaz. Ben T1B4'ten Serhat Bozdaş, yani sarsılmaz. Burada bana dostluğunu esirgemeyen, dostluğun hakkını veren Celal Erken, yani Celomen başta olmak üzere. Burada bize kardeşliğini esirgemeyen Emirhan Akçaba, Doğukan Öz Onur, Sinan Öncel, kadın kapalı olan aslan dostum Celomen'in derdesi Sıla Zongur'a bin selam olsun. Akabinde Zeynep Uğrak, Gamze Çakar, Rabia Taşkesen, Kübra Tepe, Talarado, Deniz Kızı armağan olsun sevgilerimle sarsılmaz. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran Teviş'ten Mustafa Keskin. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Başta abilerim Savaş Aktaş, Ömür Oturak, Onur Beşer, Yusuf Şamar. Kardeşlerim, dostlarım Kaan Yıldız, Mert Alıçlı, oğlu Atilla Hukul, İbrahim Sallı, Oğuz Akbey, Haydar Ergün, sabır ve dua ile tüm kader mahkumlarına selam olsun. Güne sözüm, hissizliğin ikinci gününde ne ilk günün heyecanı ne de yarının hevesi var içimde. Şarkımız Müjgan, sevemedim kara gözlüm. Murat abi, ben Şakran Üçnoğlu'dan Savaş Aktaş, merhaba Savaş'ım. Canım yeğenim Samet Baran Aktaş, koğuşumuzda bulunan Ömür Oturak, Onur Beşer, Yusuf Samar, Mert Aluşdoğlu, İbrahim Sallı, Mustafa Keskin, Kaan Yıldız, Atilla Hukul, başka kurumlarda yatan can kardeşim Melihcan Ataş, can dostum Berat Kurtay, Göktuğ Öztürk, Kurtuluş Çakarlı, Tolga Yalur, Muhammed Yalur, Hakan Çağlar, Arda Ceren, bu derlere benden sevgi ve selamlar. Gece bir söz benden, baktık mevzular çözülebilecek gibi değil, bir düğüm de biz atarız Savaş Aktaş, Ali Kınık'tan senin uğruna. Murat abi, ben Üçnoğlu'dan Aydın Çineni, Ömür Oturak, aleykümselam Ömür kardeşim. Başta abim Savaş Aktaş, yeni Samet Baran Demir olmak üzere tüm farklı kurum ve koğuşta bulunan kıymetlilerimiz Yusuf Samar, Onur Beşer, Mert Aluşlu, oğlu Mustafa Keskin, Kaan Yıldız, Atilla Hukulu, abilerim Kurtuluş Çakarlı, Muzaffer Saklavcı, Kemal Kaplan kardeşlerim, Umut Zor Bilmez, Mete Arslan, Arda Ceren, bu derlere sevgi ve selamlar. Murat abi, geceye bir söz, menfaat yolunda başlayan dostluklar çile yokuşunda son bulur. Engin Yılmaz'dan olabilir mi acaba? Yanlış yazmışlar. Engin Yılmaz'dan Bülbüller Güllere şarkısı armağan olsun.
Selamun aleyküm Murat amca. Ben Şakran Açık cezaevinden Cüneyt Gürsel. Aleyküm selam Cüneyt'im. Senin

aracımla tüm akrabalarıma, dost kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Başta burada kader birliği yaptım. Devran Yüksek, Şeyh Mustafa, Ferdi Bingöl, Abdi Bilgi, Esat Alsaç, İzzet Barış Yurt, Burak Yurt, Savaş Canlı'ya selam olsun. İsimlerini tek tek yazamadım ama her biri benim için birbirinden kıymetli ve değerli olan hapishanelerdeki ve dışarıdaki akrabalarıma, dostlarıma, kardeşlerime selam ediyorum. Sahtekar arkadaşlara, dostlara, yüzümüze gülüp arkamızdan konuşanlara, menfaati bitince muhabbeti bitenlere rağmen bize dimdik kader yazıp dosta düşmana başımızı eğdirmeyen Allah'a şükürler olsun. Özgür günlerde. Görüşmek dileğiyle. Sizleri seven özleyen dostunuz Cüneyt Gülser. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakranti 2018'den Erdi. Bilgeç aleykümselam Erdim. Koğuşumda kader birliği yaptım. Başta abim Süleyman Güneş başta olmak üzere. Akabinde Aslan kardeşim Ozan Dahan İsmail Bilgeç Ali Rıza Gülseven Ufuk Polat Toroslu Apo Yenici Erdal Kevek Emirhan Zırhlı, Muhammed Köroğlu, İbrahim Çığırtaş, aynı kurumda ve farklı kurumlarda yatan aslan dayılarım. İsmail Altun'da, Şehmuz Altun'da, Hasan Altun'da, dostum, aslan kardeşi Ekrem Birliğe de bin selam olsun. İsmail Altun'da, Şehmuz Altun'da ellerinizden öpüyorum. Kendinize iyi bakın, her zaman yanınızdayım. Allah'a emanet olun aslan dayılarım. Hayırlı geceleriniz olsun Murat abi. Allah'a emanet ol. Sağ ol Erdim sizde. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakranti 2018'den İsmail Bilgiç. Aleykümselam İsmail kardeşim. Koğuşumuzda kader birliği yaptım. Başta canım kanım abilerim Erdi Bilge Süleyman Güneş başta olmak üzere. Akabinde Ozan Daha, Musa Akkaya, Bayraklı'dan Mehmet Ali Erbil, Murat Saygın Soy, Bayraklı'dan Sara Akif Yazar, Yamanlar'dan Ömür Karakaş, Volkan Zeybek, Çiğli'den Batuhan Taşkıran, Eyüp Ekin, Suat Tekin, Arda Kılıç bu saydığım canlara bin selam olsun. Gece kıymetli abim Erdi Bilgeç'in sözünü bırakmak istiyorum. Yol karardığında elveda diyen haindir. Hayırlı akşamlar Murat abim sana da sağ olasın İsmail'im. Şakran 1 nolu A3 koğuşuna yatan aslan kocam Hakan yavaşça seslenmek istiyorum. Sen benim en güzel sabrım, en büyük umudum ve en kıymetli bekleyişimsin. Seni çok seviyorum bir tanem. Allah'a emanet ol, kendine çok iyi bak ve kendisine Ahmet Kaya şiire, gazete, şarkısına armağan ediyorum. Şakran 1 nolu A3 koğuşuna yatan canımın içi Hakan yavaşça seslenmek istiyorum. Seni sevmek bana verilmiş en güzel hediye. Ne zaman adını ansam kalbim ilk günkü gibi heyecanla atıyor. Ne kadar zaman geçerse geçsin sana olan sevgim ne eksilir ne de yorulur. Sen benim en güzel duamsın, kendine çok iyi bak her şey. Kardeşler, bu saate kadar sizler için gelen WhatsApp üzerinden gelen tüm mesajlarınızı paylaştım. Şimdi bakalım sırada ne var? Semiçek var, bir de Derya Bedavacı. İki tane güzel şarkı var. Sonrasında SMS'te kaldığım yerden devam edecek. Murat'la gönülden gönüle.

Reklamlar. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

İki güzel şarkımızın hemen akabinde SMS'te kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm Murat abi, ben B1'den Yasemin Ödek. Aleykümselam kız kardeşim. Değerlilerim Hamiyet Küleş, Elif Çetin, Zeynep Sak, Çağla Bineker, Sude Naz Ören, Sevke Giden, Deniz Giz Bebek ve Buket Polat Gece. Hamiyet Küleş ve Buket Polat'ın sözüyle sonlandırıyoruz. Zordur sadakat, gerçekten sevmeyince insan. Bu değerler için Tandan gidişat armağan olsun. Can abi Murat, ben Kurtuluş Şakarlı, Can Dost, Şevket Bayrak, Savaş Aktaş, Ağday Taşkın, Elektros, Serdar Özcan, Can kardeşim, Yiğit Deniz Şakarlı, Kadir Çakarlı, Umut Çakarlı, Murat Küçükbaş, Eyüp Hamarat, Murat Koşar, Mehmet Emin Kızılay, Emin Kızılay, Velat Çelik, Gökhan Çalışkan, Doğukan Vural, Vahap Aksoy, Gökhan Ecerlioğlu, Mehmet Akgül yani Külli, Özgür Karabağ, tüm bu dost abi kardeşlerime bin selam olsun, sevgilerimle Eski İzmirli Kurtuluş Çakarlı. Sağ ol Kurtuluş kardeşim. Can abi Murat, ben Kurtuluş Şakarlı, Kenan Kaya, Kadir Has Ateş, Mevlüt Birlik, Ersin Birlik, Ekrem Birlik, tüm Birlik ailesine. Bilal Yavuzer, Selo Hüseyin Bayraklar, Samet Özdemir, Osman Karakalpak, Tatü İsmet, Emir Özdemir, Yakup Kaya, Murat Kaya, Sebat Akat, Volkan Kızılyel, Ömer Oturak, Orhan Tombulkaya, Hasan Şit, tüm bu dost abi kardeşlere selam olsun, sevgilerimle ben Eski İzmirli Kurtuluş Şakarlı. Poça açıkta yatmakta olan eşim yetiş ok, sözler zincirler bedenime, özlemin yüreğime vurulmuş, gönlüm özgür sadece bedenim esir, demir parmaklıklar araya girse de kalbim seninle, zaman geçer hasret bitmez canım. Murat abim bizim için hadiseden ara beni, çalarsan sevinirim. Can abim Murat, selamun aleyküm, ben Kurtuluş Şakarlı, aleyküm selam Kurtuluş kardeşim. Can kardeşlerim Fatih Boran, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız Boran, Baran Selçuk Tüter, Ahmet Cintan, Fırat Çağrı Beyke, Mustafa Fidan, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Boran Can Akalık, Mustafa Suna, Yusuf Ateş, Berkay Çelebi, Yiğit Yılmaz, Agit Kayar, Umut Sezer, Hasan ve Hüseyin Ekinci, İsmail Yaramaz, Tarkan Yaramaz, Esat Akdeniz, Samet Akdeniz,

Hemen şöyle bir sayfa daha açalım. Canım eşim yetiş ok. Bugün gökyüzüne baktım ve düşündüm. Aynı gökyüzünün altındayız ama aramızda demir parmaklıklar var. Bu mesafe sadece bedenlerimizi ayırıyor. Ruhlarımız her zaman bir arada, elbet bir gün. Şakran B20 koşuna yatmakta olan kızım Narin Kuş. Canım kızım, gülüşünle dünyamı aydınlatıyorsun. Hiçbir çiçek evlat kokusu kadar güzel kokamaz. Seni seven baban yetiş ok. Uygar Doğanay'dan hasret şarkısı armağan olsun kızıma. Kadın kapalı şakranda yatmakta olan kardeşim Şima Coşkun. Bir yanım sevinçli, bir yanım buruk. Ne yapacağımı şaşırdım ama en kısa zamanda yanımızda olman için çok dua ediyorum. Seni çok seviyorum. Sen benim canımsın, ikinci ablamsın, kurban olurum sana. Hediyeler için teşekkür ederim. Bu arada çizimlerine bayıldık. Bu kadar yetenekli olduğunu bilmiyordum. Evin her köşesine asacağım. Allah'a emanet ol iki gözüm, Çağla Gülbahar. Ben T1 ve 18'den Halil Karagöz, kadın kapalı John 1'de yatan derli eşim Emine Karagöz radyo başına. Bazı acılar faydalıdır. Önce üzer, sonra her şeyi daha iyi anlamanı sağlar. En büyük risk hiç risk almamaktır. Güçlü Soydemir'den Yasaksın Bana şarkısını armağan ediyorum. Ben T1 ve 18'den Halil Karagöz, kadın kapalı C11'de yatan sevgili eşim Emine Karagöz. Kalp ruha demiş ki, ben severim, aşık olurum ama acısını nedense sen çekersin. Ruh da cevap vermiş, sen yeter ki sev, sendeyim. Güllü'den Yoksun, Gül Kurusu şarkısı armağan olsun. Ben B11'den tahliye olan Cansu Seda Gülbahar, şakran kadın kapalıda yatan Şima Coşkun radyo başına. Bacım her şeyim, seni orada bıraktığım için çok üzgünüm. Her an aklımdasın, sıra sende, seni davullarla almaya geleceğim, söz veriyorum. Az daha sabret, dediğin şeyler aklımda, merak etme, unutmadım, uğraşıyorum. Hepsi için seni çok seviyorum, kalbim şerefiyle yatan bütün mahkumlara selam olsun. Sevdiğini satanlara da. Murat abi, bacıma roman havası çalar mısın, morali düzelsin. Foça'da yatan Seçkin Ok, Bektaş Ok, Yetiş Ok. Buca'da yatan Ahmet Ok, canlarım bu şarkı benden size gelsin. Enver Yılmaz'dan Mapushane. Selamünaleyküm Murat abi, biz Menemen A18 Koşlan, Ferdi Çopan, Muhammed İrfan, Coşkun Umut, Boran, Derviş Sarı Kurt. Bugün günlerden Gökhan Sarı Kurt, Aslan abimizin, Gökhan Sarı Kurt'un doğum günü. Enişten dileklerimizle kutluyoruz, iyi ki varsın Aslan abimiz. Rabbim yokluğunu göstermesin. Ahmet Kaya doğum günün şarkısı Aslan abimize armağan ediyoruz. Öncelikle aleyküm selam kardeşlerim. Murat abim, ben İrem, şakran kapalıda yatmakta olan Baran Kaçmaz bir tanem. Hayırlı akşamların olsun. Bize sabretmeyi öğreten bu duvarlar. Kavuştuğumuzda sevgimizin ne kadar sarsılmaz olduğunu anlatacak. Sen benim en güzel manzaramsın. Gökyüzüm, özgürlüğüm, geleceğimsin. Gün saymak bile seninle güzel. Seni seviyorum, Allah'ıma emanetsin. Bir kere daha sayfamı yenileyim kardeşlerim. Murat abi, ben kadın kapalı cezaevinde bulunan B1 koşundan bulunan sevgi Türkeli ablama ve kader mahkumu dostlarına selam ve saygılarımı sunuyorum. Dostum Bayram Türkeli, sana da saygılarımı, sevgilerimi sunarım. Kardeşim gelemiyorum, işe başladım. İşe başladığımdan dolayı aklına bir şey gelmesin. Can dostum, pazartesi geleceğim. Sağlıcakla kal dostum. Alican Aslan kardeşim, sana da selam olsun. Seviliyorsunuz, Allah'a emanet olun canlar. Murat abim, ben Gamze Gökçen, B9 koşuna bulunan güzelim Nurhan Gökçen radyo başına. Bacım bugün araba şehir dışına çıktı. Biz İzban'la gelmek zorunda kaldık. Biliyorsun toplu taşıma aracıyla aram iyiydi. İzban bozuldu her zamanki gibi. Çok şanslıyım. Neyse, bu yüzden geç kaldık. Yarı yoldan geri döndük. Esnina benim yanımda. Melinda babaannesinde. Hepimiz çok iyi, selamını aldım. Biz de seni çok seviyoruz, kurban oldum. Özür dilerim seni bugün beklettiğim için. Haftaya Allah nasip ederse yarım gelen mesajımız. Şakran kadın kapalı cezaevinde yatan Selma Ok. Aradan saatler değil seneler geçse, gözümden yaşlar değil kanlar gelse, uğruna dünya değil canım gitse, yine de seni sevmeye yeminim var. Seni çok seviyorum. Foça'dan Seçkin Ok'tan Selma Ok'a armağan olsun bu şarkı. Çalarsanız sevinirim. Berivan Meşeler'den yarime bir haber salın.
Abi ben B1'den Sezen Çalıkuşu, B14'te olan Sezer Akgüş. Kıymetlilerim Gamze Çakal, Asena Üner, Burçin Sevuk, Seda Altas, Zeynep Sak, Gülşah Akır. Gece bir not. Biz hataları olan iyi insanlarız. Siz yanlışları olan sevilen insanlarsınız. Murat abi ben B1'den Sezen Çalıkuşu, eşim Batuhan Çalıkuşu. Beni kurşunla öldüremezsin. Bir de gülmeyi dene. Seni seviyorum. Abi eşim için Eylem Aktaş'tan Yüreğimden Tut çalarsan sevinirim. Ben Asil Çalışkan, belki de bulunan değerlim İrem Özkan radyo başına. Doğum günün kutlu olsun canım. Beni Afyon Bolvadin'e gönderdiler. Sana faks attım. Mektubu Afyon Bolvadin'e at, seni seviyorum. Sarı Papatyam Ahmet Kaya, doğum günün şarkısını sana armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Üçnoğlu'dan Mert Aluçlu oğlu. Aleykümselam Mert kardeşim. Öncelikle Aslan abilerim Savaş Aktaş, Aydın Çineli, Ömür Otrak, Dibek Başılı Kaan, Yıldız Kaleli Onur Geçer, Oğuzhan Akbey, Oğuzcan Akbey, Yusuf Samar, Koç Açık cezaevinde yatmakta olan Ömür Hekimoğlu, Ekinoğlu'da yatmakta olan Ahmet Aydın abilerime, kardeşlerime selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Söyle geceye bir söz bırakayım. Batık olmadı bir düğümde biz yanlışlık var. Baktık olmadı bir düğümde biz atarız. Selamünaleyküm Murat abi. Şakran kapalıda yatmakta olan canım eşim Gökhan Şahin. Her şey olur da şu kalbim bir tek sensiz olmaz. Cezalar bizi sadece sınar ama yıldıramaz elbet bir gün Aslan kocam. Aleyküm selam kız kardeşim. Ben B11'den tahliye olan Cansu Seda Gülbahar Ezo Küreş radyo başına. Bacım dün atamadım, telefon yoktu, bugün aldım daha. Her şey için teşekkür ederim. İnşallah en yakın zamanda Şimam'la ikiniz de arkamdan gelirseniz. Nenenle de yarın konuşmaya çalışacağım. Ulaşamadım, haberini vereceğim. Mutlaka merak etme, Allah'a emanet olun hepiniz. Murat abi bacıma Tahir Uçar çalar mısın? Çalarsan çok sevinirim. Murat abi Şükran Boru olabilir mi kardeşlerim? Bazen öyle yazıyorlar Şakran'ı. Yani Şükran Boru diye okuyalım. Esra Boru, Gamze Ortaboğan, Zerda Ok, Beste Karaç, Sadiye Karaca, ben B14 koşulan Sezer Akgüz, bu şarkı benim derdime gelsin. Nadir Yele şarkısı çalarsan sevinirim abi. Neşe ben T2'de bulunan Murat'ıma, aşkım seni çok özledim, aklım da sende kaldı, yine kalbimi bırakıp geldim oradan, mektubun da ulaşmadı henüz, yarın arayabilirsen ara beni, ben daha iyiyim, evdeyim, merak etme, ne olursa olsun senden vazgeçme hiç niyetim yok, onu sakın unutma, dualarım hep seninle, seni her şeyden çok seviyorum, ömrüm Rabbime emanet oldu. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A20 koğuştan çapa Hakan Ecerer. Aleykümselam Hakan kardeşim. Düşünce kalkabilirsin ama düştüğünü unutamazsın. Nerede düştün, nasıl düştün, kim itti, kim tuttu, kim tutmadı, kim başını çevirdi, hiçbirini asla unutamazsın. Ayrıca Murat abi sıradaki en güzel şarkılar Aslan Yerim, Tatar Berkan, Batura, Şakran Kadın Kapalı'da bulunan yerim Meltem Bey diliye gelsin çapa Hakan Ecerer. Murat abi ben T3A20 koğuşundan çapa Hakan Ecerer. Bugün vicdanım çok rahatsa dün elimden gelen her şeyi yaptığımdandır. Eğer bugün kılım kıpırdamıyorsa konu benim tarafımdan kapanmıştır. Nokta. Murat abi sıradaki en güzel şarkılar Aslan Yerim, Tatar Berkan, Batura, Şakran Kadın Kapalı'da bulunan yeğenim Meltem Bey diye gelsin çapa Hakan Ecerer. Şakran Kapalı'da yatmakta olan canım kardeşim Gökhan'a abisi Erkan Şahin'den Allah'ın bize yaşattığı çok güzel günler oldu. Böyle dipsiz gecelere dalıp nankörlük yapacak değiliz elbet bir gün Aslan kardeşim. Merhaba Murat abicim, nasılsın? Ben evin satır, sağ ol kardeşim benim. T3A20 koğuşuna bulunan bir tane Mersin satırım radyo başına. Gördüğüm en güzel rüya senin oldun, duyduğum en derin sevgi senin eserin. Gördüğüm en güzel dünya senin gözlerin ve kurduğum en güzel hayal sensin sevdiğim. Seni çok ama çok seviyorum, sana da teşekkür ediyorum Murat abicim, iyi yayınlar diliyorum. Ersin Satır'ın biricik sevdiği yari, bir tanesinin bebeği evin satır, sağ ol kardeşim benim. Murat abi Şakran T3C10.

İbrahim Akar. C5 koşunu olan Havva Ünal. Geçmez dediğin günler bitecek. Yarınlar güzel olacak. Seni seviyorum güzelim. Şakran kadın kapalı. B11'de yatan bir tanecik görümcem Nisa Acar canımın içi. Gözün arkada kalmasın. Asile gözümüz gibi bakıyoruz seni. Çok güçlüsün. Nelerin altından kalktık. Bunu da atlatacağız inşallah. Yokluğun çok belli. Bağırmanı bile özledim Nisoş'um. Seni çok çok seviyorum. Güzeller güzelim. Seni görümce değil kardeşimsin benim. Kendine dikkat et. Allah'a emanet ol. Ahmet Kaya'dan dostum dostum şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Can abim Murat. Ben Tevç A20 koğuşundan Berkan Batur. Aleyküm selam Tatarım. Kadın kapalıda olan kardeşim Canan Batur'a seslenmek istiyorum. Canan annemi bu hafta izne salmadılar. Haberin olsun. Merak etme sana ayrıca Nihat abinin ve Çapa Hakan dayının selamları var. Seni seven abin Tatar Berkan Batur ayrıca sana da iyi yayınlar Can abim Murat. Abi ayrıca B9 koğuşuna bulunan halalarım Canan, Bedirli, Nehir, Batur, Nuran, Gökcan, yengeme ve Meltem Bedirli yengelerime de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim ben Nihat. Aleykümselam Nihat kardeşim. Abim senin aracınla kadın kapalı B9 koğuşuna bulunan canım kadın Nuran Gökcan'ıma bir şeyler söylemek istiyorum. Eminim ki beni duyuyordur. Nuran Gökcan'ım sen benim sevdiğim, aşık olduğum ve özlediğim. Sen benim yaşamak için aldığım nefesimsin. Üzüntüsüyle üzüldüm, derdiyle dertlendiğim kadın. Seni ne kadar çok sevdiğimi sakın unutma. Kendine iyi bak. Allah'a emanetsin Nihat. Ben T2C7'den tahliye olan Şükrü, yaylacık koğuşun adaletini sağlayan amcam İbrahim, yurteli kardeşim Kadir, yurteli akabinde abi kardeşlerim Murat Özel, Namıder, Bekeş, Gazi Yaşar, Turgay, Hamza, Geritekin yani Zalim 76, Semih Arslan, Sergen, İçmez, Ömer, Şahin, Merdo, Manav, Mevlüt Taşdemir, Murat Turgut, Özkan, Özdemirli farklı kurumlarda yatmakta olan Altındağ Çamdibi çocuklarına herkese bin selam olsun. Fatih Bulut bedelini öde şarkısı armağan olsun. Öncelikle iyi yayınlar Murat abi. Ben Murat Akgüz kadın kapalı C16 koşuna yatan sevgilim karım Selinay Sayan radyo başına. Sana olan hasretim gün geçtikçe artmaya başladı. Bu hasret ne zaman biter bilmiyorum ama seni çok özledim sevgilim. Hayattaki bütün şansımı seni tanıyarak kullandım sevgilim. Seni çok seviyorum. İçeride güçlü ol, ben de güçlü olayım sevgilim. İyi ki varsın, benim seni görmem lazım şarkısı armağan olsun. Ben Menemenli Namıder Murat Eriş, kadın kapalıda yatan benim için kıymetli derli olan canım eşim Nazan Demirhan. Nazom, ömrüm, aramadın merak ettim hatunum, çocukları sakın merak etme biz iyiyiz Cano. Bu akşam çalan şarkılar senin ve arkadaşlarının olsun ömrüm. Murat abi şarkıdan B5 koğuşuna olan Cengo'ma selamlarımı iletir misin abi? Cengo, umarım düşündüğüm şeyi yapmazsın. Bugün aramadan sonra aklıma geldi ama yapmazsın diye düşünüyorum. Bekliyorum aramanı, sevildiğini, beklediğini unutma. Rabbime emanet ol Murat abi. Bize Yıldız Tilbe'den aklım hep sende şarkısını çalarsan sevinirim. Ben Menemenli Namıder Murat Eriş. Menemen'de yatan oğlum Mehmet Eriş yani Eşref Tek Memom. Bizi merak etme paşam sıkıntı yok. İsmet yanımda burası bende seni seven Namıder. İsmet'in de sana selamı var. Allah'a emanet ol Eşref Tek. Bu akşam çalan şarkılar senin ve annenin ve Ezel ablamın olsun. Murat abi Ali'ye kapalı ceza infaz kurumu T1 B5 koşuna bulunan Velit Elmas'a. Ablacım Sema ablan ben. Avukat bugün yanına gelemedi. En yakın zamanda yanına gelecek. Annenin sana çok selamları var. Çok öpüyor aklı sende. Kendine dikkat et en yakın zamanda konuşacağız zaten. Evraklarını gönderdik haberin olsun seni çok seviyoruz. Şakran B10 koğuşuna yatmakta olan eşim Yıldız Kanık. Seni seven eşin Hakçan Kanık. Seni çok seviyorum aşkım bir tanem. Sen benim canımsın kadınımsın bir tanem can tanem. Ömrümün baharı kalbimin tek sahibi vazgeçemediğim tek kadın. İlkim ve sonum oldun. Senden başkasını gözüm görmüyor. Senden başkası da haram olsun bana. Kısa zamanda yanımdasın inşallah bebeğim. İnşallah sen de iyisindir seni. Çok seviyorum sana ve koğuş arkadaşlarına. Gül, Ceyda, Ayşo sana. Tüm koğuş arkadaşlarına yarım gelen mesaj. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6'dan Emirhan Yiğit. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Bir nolda olan abim Burak Yiğit'e çok selam olsun. Kader birliği yaptım dostum Berhan Teliman yani Zanlı. Çok selam olsun. Kaybetmekten korktuğumuz tek şey Allah'ın rızası olsun. Geriye kalan her şey unutulmaya mahkumdur. İsim falan fark etmez. Berhan Teliman affetmez.

çakran kapalı kadın cezaevinde yatan C9 koğuşunda yatmakta olan Ayca Nogagil. Seni seviyorum karım. İbrahim Erkal'dan Ömrüm şarkısını çalarsan sevinirim Murat abi. Selam Murat abi, iyi akşamlar. Ben Menemen Açık Cezaevinden Caner Kaya. Aleyküm selam Caner. Çakran kadın kapalıda yatan her şeyim olan nazar alınca radyo başına. Sevgilim, mektubun bugün elime ulaştı. Cevabını en yakın zamanda yollayacağım. Seni çok özledim, az kaldı kavuşacağız. Az da sabır güzel gözlüm, seni çok seviyorum. İyi kim? Bayhan'dan bana sen lazımsın, armağan olsun. Ben B11'den tahliye olan Cansu Seda Gülbahar. Orada kader birliği yaptım bacılarım, ablalarım. Şima Coşkun, Ezo Küleş, Dilara Küleş, Karya Naz, Duran Yağmur Boyundurup, Aycan Kızıltepe, Bahtiyar Vardal, Buket Küçük Köse, Bilge Girmeç, Ece Tuana, Dede Yasemin, anneme selam olsun. Yıkamazlar bizi şarkısı size gelsin. Allah'a emanet olun. En yakın zamanda çıkarsınız inşallah, gözüm yollarda. Selamünaleyküm, aleyküm selam. T4'ten Serhat Akbulut, buradan Mahsun Ertaş, Enis Kaya, Kürşat Çakan, Veli Deveci, Ekrem Çelik, İzzet Karakaya, Mahir Ahmet Sal. İsmini sayamadım. Tüm herkese selam olsun. Allah'a emanet olun. A24 koğuşuna yatan eşim Mehmet Eriş. Yaşayacağımız hiçbir zorluk yaşadığımız aşktan daha büyük olamaz. Vardır bize ayrı koyan Rabbimin de bir bildiği her şeyim. Özlemim sana, sabrın özgürlüğün olsun. Oğlumun aslan babası, seni seven almışın. Memom, Yıldız Sil ve Aklım Hep Sende şarkısı kalbim kocama armağan olsun. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, kadın kapalı yatan benim için kıymetli derli olan canım eşim Nazan Demirhan. Nazom, ömrüm, gece bir söz. Özlemler kavuşmak için, yollar gitmek için, geceler güneş için. Sen benim için kıymetli ve değerlisin aşkım. Seni seven namı der Murat Eriş, Aysun Taş Çeşme'den. Neredesin sevgilim şarkısı bebeğime. Ben Menemenli Nazan Demirhan, benimle aynı kaderi paylaşan koğuş arkadaşlarıma, aynı masayı paylaştığım arkadaşlarıma, Ezel Özel başta olmak üzere Menemen'de yatan oğlum Mehmet Eriş, yani Eşref Tek, can parçam, bir de canımdan çok sevdiğim eşim namı der Murat'a selam olsun. Bu akşam çalan şarkılar sizin olsun Menemenli Nazo. Şakran T3 Beytullah Kabadayı, aşkım ya sen ya Ozan enişte arayın. Ben T2 A5 koğuşundan tahliye olan Ferhat Mencik, başta yakışıklı ve karizmatik abim Kadir Namal ve Uğur Namal, Çağlayan Özkan yani Çako, oradaki tüm abilerime selam olsun. Düşsek de daha eğilmeyiz, hiç kimsenin önünde başımız dik, anlamız ak Kadir Namal. Hece Herdem Oy Gülüm şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Kardelen, Üçnoğlu'dan Mert Aluşlu oğlu radyo başına. Aşkım hayatım, Mert'im güzel gözlüm, unutma her zorluğun sonu güzel günlere çıkar. Seni çok seviyorum, hayatımdaki tek gücüm, kuvvetim, dayanam, Allah'ıma emanetsin. Ben TK5 koğuşundan tahliye olan Ferhat Mencik, başta yakışıklı ve karizmatik abim Kadir Namal ve Uğur Namal, Çağlayan Özkan yani Çako, oradaki tüm abilerime selam olsun. Düşsek de dara eğilmez, hiç kimsenin önünde başımız dik, alnımız ak Kadir Namal. Hece Herdem Oy Gülüm şarkısı armağan olsun. Abi hayırlı günler, ben Oya Çatulay. C14'e yatan İsmet Kara oğlum. Annem çok özledim seni paşam, kendine çok iyi bak annem. Bizi düşünme, bütün koğuşa selam, Allah hepinizi kurtarsın. Serkan Kaba, özledim işte bu şarkı benden oğluma, iyi dinle paşam. Ben T1C6 koğuşundan Mehmet Yıldırım yani namı der Memişo. Burada can dostlarım başta olmak üzere Mehmet Ali Alak yani namı der Eşkıya Ahmet Dündar Volkan Satoğlu yani Çito, Ahmet Yeşilyurt kardeşlerim Mike Alican, Pitbull Serhat Bakır Turan, Avanus, Kemal Fırat burada der hapishanelerde bulunan tüm Yıldırımlara ailesine bin selam olsun. Eğmedim başımı kelle almadan vermem. Yan mırın yan azadi. Elbet Rojet Gedizli Memişo'dan bin selam olsun dostlarıma. Selamünaleyküm Murat abi, ben 4 nolu B11 koğuşundan Kadir Doğanay. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Burada kader birliği yaptım, öncelikle derli aslan abilerim Kerem Gezer, İsmet Ediz Namıder Paşa, akabinde Cafer Topal, Cüneyt Deniz, Saadettin Özkan, Kemal Diftik, Mehmetcan Canbay, Tolga Batırlı, Ferdi Toprak, farklı kurum ve koğuşlarda bulunan derlerim Mertcan Doğanay, Yiğit Doğanay, Berkan Zengin, Burhanettin Kansız. Son olarak gece bir söz bırakmak istiyorum. Yüreği korkak olanlar kaçarak yaşasın. Biz her koşulda yarım gelen bir mesajımız. Şu sistemimizi de açalım.
Ben hemen T tipi cezaevi A2 koşulat bakdolan Şahin Baran kardeşim ve dostlarına çok selamlar. Beklenensin. Herkes imparator nerede diye soruyor. Az kaldı kardeşim. Bütün dünya karşında olsa ben yine yanında olurum. Seni seven Adem Furkan Ahmet kardeşin. Murat abi iyi yayınlar diliyorum. Senin aracınınla buradan değerli arkadaşıma seslenmek istiyorum. Yiğit Erkuş, o gün duydum yakalanmışsın. Ben oğlunu aradım. Zaten sana söylemişlerdi. Bana bir şekilde mektup yaz, seni çok merak ediyorum. Ben Angel, sen anlarsın. Abi benim için değerli olan adama Elif Buse Doğan'dan Bir Nefes Gibi şarkısını çalarsan sevinirim. Ben T1A17'den Yakup Okuyucu, kadın kapalıda bulunan C11 koşuna atan Fatma Yüksel. Sevdiğim kadına selam olsun. Ayrı ayrı akvaryumlarda olsak bile aynı gökyüzünde buluşmak dileğiyle. Sevdiğim elbet bir gün. Bir gün yanımda ne gardiyan ne kolumda kelepçe, yalnız sen olacaksın. Ben Perihan Dilagan, buradan John 4 koşuna sesleniyorum. Kızlar kusura bakmayın, biraz sıkıntılarım var, o yüzden size ulaşamadım. Benim değerlim Damla ve Sıla, canım kardeşim Poyraz, sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın, ben Afyon'a paket ettiler, bugün yola çıkacağım. Bilginiz olsun, sakın sanmayın hayat kalkan seni unuttuğumu. Canım ablacığım, hiçbir şey kafana takmayın, kısa zamanda senin yanında bekliyorum, seni çok ama çok seviyorum. Bu mesajımız çok karışık yazmış kardeşimiz. Şakran eski koğuş C15'te olan Ferdi Satıcı Umut Kamp köylü abim, İhsan Kara Bakal, Reber abim, Uğur abim, Berber Mustafa Baran kardeşim ve adını sayamadım diğer abi kardeşlere bu şarkıyı armağan ediyorum. Özgür günlerde buluşmayı diliyorum. Kara Gümrük Yanıyor şarkısı armağan ediyorum tüm kader mahkumlarına. Mahmut Eskici Yanık Mahmut. Ben Karşıyaka'dan Sidar Çelik, dün tahliye oldum Bucakırıklar Açık Cezaevi C blokta yatmakta olan Emrah Yaşar abim, Celal Yokuş abim ve kardeşlerim Seko Şahin Aliş Karadağ'a selam ve saygılarımı iletiyorum. Allah'ın izniyle kısa zamanda sevdiklerinize kavuşmanızı diliyorum. Allah'a emanet olun, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1-17 koştan Yakup Okuyucu. Aleykümselam Yakup kardeşim. Yanında olan canım dostum Murat Değirmencioğlu, Çektar, Bakır Yaşar, Cambal, Hakan Bıçakçı ve başka koğuşlarda bulunan Çağdaş Çatallar, Muhammed Emin Subaşı, Emir Yakup, Yılmaz Akçan Ergün ve ismini sayamadığım tüm kardeşlerime selam olsun. Gökhan Namlı'dan benim seni görmem lazım tüm dostlarıma armağan ediyorum. Şakran T3'te yatmakta olan Namıder Pitbull Aslan abim, varlığın yeter. Allah'ın izniyle yarın inşallah yanımızda olacaksın. Dört duvar kime kalmış ki sana kalsın. Bizim umudumuz Allah'tan, kulun işi gücü rast gitsin. Cesaretimizden şüphesi olanın şansını denesin. Allah'a emanet ol abim. Seni seven Necda Müco kardeşin. Müslüm Gürses'ten Gel Bahtımın Kar Beyazı şarkısını armağan ediyorum. Sayfamızı yenileyelim. Varsa paylaşalım. Sonrasında müsaade isteyelim kardeşlerim. Evet, son mesajlarımızı da paylaşalım. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Özgür Bayram, Şakran T1B9 koşuna bulunan kardeşim Mehmet Deniz Atay'a selamlar. Aslan kardeşim, güzel günler zorlu duraklardan geçer. Sabır bugünlerde geçer. Adana Layhan, döneceğim bir gün kardeşim Deniz Atay'a armağan olsun. Seni seven abin Özgür Bayram. Selamünaleyküm abi, ben Buca'dan Kaan Ünal, aleykümselam Kaan kardeşim. T2'de yatan diğer Kurtçebe abime selamlar. Doğum günün kutlu olsun. İnşallah iyisindir abim. Allah yardımcın olsun. En kısa zamanda güzel günlerde görüşmek dileğiyle. İyi ki varsın. Şakran T1B9 koğuşuna bulunan kardeşim canım Deniz Atay'a ve tüm koğuş arkadaşlarına selam olsun. Aslanım benim. Mahkememe az kaldı, biraz daha sabır. Allah'ın izniyle özgür günler yakındır. Özgür Kaplan Azar Azar şarkısı kardeşim Deniz ve tüm koğuş arkadaşlarına armağan olsun. Seni seven abin Özgür Bayram. Aleykümselam Özgür kardeşim. Murat abi selamünaleyküm, ben Özgür Bayram, Şakran T1B9 koğuşuna bulunan kardeşim Mehmet Deniz Atay'a selamlar. Aslan kardeşim, güzel günler zorlu duraklardan geçer. Sabır bugünlerde geçecek. Adana Layhan, döneceğim bir gün kardeşim Deniz Atay'a armağan olsun. Kardeşlerim, bugünlük bu kadar. Tuğba ben, Şakran 4 nolu bir 11.

Erkoş'una bulunan avcı Yiğit Erkoş, konuştuk seninle, tam duyamasam da inan her şeyin çok zirvesindeyim, çok canım sıkın, en yakın dostumu kaybetmişim, o yüzden kimsenin tribini çekemem, arkandayım her ne olursa olsun, her ne olursa olalım değer verdiğim insansın ki çok üzgünüm, belki istemeden sebep olduğum için sen de beni anla, zaten görüşüne geleceğim, geldiğim zaman konuşuruz, iyi değilim bu ara. Ki sen benim iyi olmadığımı çok iyi biliyorsun. Acım çok taze. Kimsenin tribini çekemem. Emin ol. Bildiğin gibi bir şey de yok. O kızdığım konu bile yok. Hayatımdan herkesi temizledim. Bundan sonra acımı yaşamak istiyorum. Allah'a emanet ol avcı. Kardeşlerim, bu vaktin tüm güzelliği sizlerle olsun. Sevdiklerinizle olsun. Hepinize sağlık, sıhhat, huzur diliyorum inşallah. Bu kardeşiniz için de dua etmeyi unutmayın. Yarın inşallah aynı saatte huzurda olmayı nasip etsin Rabbim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.

Uzun zaman oldu, bu kadar ağlamayalım. Seni anlatmaya kelimeler yetmez, zaten yetmeyecek de. Sen benim gecem, gündüzüm, her şeyim, ekmeğim, aşımsın biliyor musun? Sağıma baksam sen,